0: Yani
1: inanılmaz güzel bir enerji.
0: Evet arkadaşlar, şahane evet, gidiyoruz.
2: Eser biraz zormuş abi, terinden gayet güzel anlaşılıyor şu
0: evet,
2: an.
0: Evet. Kondisyon istiyor.
2: Kondisyon istiyor. Evet.
0: Kondisyon istiyor. Ama güzel eser, güzel icra ettiniz. Sevgili Semihciğim, ellerine sağlık kardeşim.
2: Güzel oldu.
0: Şimdiki eserimizde Kenan Doğulu'nun
1: söz ve bestesi, ona ait olan Tutamıyorum Zamanı isimli şarkıyı söyleyelim mi beraber?
0: Hadi bir yapalım, sonra hadi muhabbetini yaparız, tamam. Nasıl olsa.
3: Buyurun.

0: Evet. Kenan Doğulu da ne güzel bir şarkı yazmış ama, değil mi dostlar?
1: Kesinlikle. Fatih abim de Kenan Doğulu'nun neredeyse bütün albümlerini çalmış biri aramızda.
2: Yani ilk albümlerine değilse de son gelen albümlerinin çoğunda tabii ki çalıştık. Şöyle söyleyeyim, Kenan çok popüler bir isim. Fakat bu popülerliğinin yanında da çok özel bir müzisyen. Gerçekten çok iyi bir müzisyendir Kenan. Evet. Keza abisi Ozan.
1: Evet.
2: Ozan ve Kenan. İkisi de efsanedir. Dünyanın en iyi insanlarını ben çok seviyorum. Her ikisini de. Buradan da selam ediyoruz. Sevgili Kenan'ım ve Ozan'ım, sizleri seviyoruz. Sizlerin daha çok şarkılarınızı da yapmayı istiyoruz tabii ki. Zaman nasıl geçti gerçekten anlamadık. Bizler ele aldığımız repertuvardan ve şarkılardan çok keyif aldık. Sizleri de aynı keyfiyetle yansıtmaya gayret gösterdik. Haftaya tekrar bir başka Aşk ve Ötesi isimli programımızda tekrar görüşeceğiz. Şimdi de sizlere Sabahattin Ali'nin sözleri ve Zülfü Livaneli'nin bestesiyle, o harika eserle veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Artık geri ver, geri veremezsin aldıklarını. Artık geri ver.
1: Bugün çok önemli, çok sevdiğimiz bir konuğumuz olacak. Sevgili Ümit Yaşar bizimle olacak.
2: Evet, bizimle olacak.
3: Vallahi.
4: Başarı bana ait. Böyle ustalarla bir araya gelmek bize herkese nasip olmaz. Sen ne yana gelmişken şimdi Müslüm Baba'na yad edilmez mi?

Çok teşekkür ederim efendim. Alkışlayan elleriniz, gönlünüz, yüreğiniz dert görmesin. Çok teşekkürler. Kıymetli izleyenler, değerli konuklar, Erzurum'dan TRT Erzurum Aşık Yaşar Rehani stüdyosundan gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Doğudan Sesler programımızı ekranları başındaki siz kıymetli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz değerli konuklarımız, hoş geldiniz. Sefa geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. Bugün Doğudan Sesler'de bir ustayı ağırlıyoruz. Bu toprakların bir sesini ağırlıyoruz. Birçok kere kendi gibi usta büyüklerimiz için yaptığım yorum yine onun için de yapmak durumundayım. Kendine has o nahif, o güzel üslubuyla gerek yöre türkülerini gerekse o üslubuyla örtüşen birbirinden güzel türküleri uzun yıllardır hem radyolardan hem televizyonlardan büyük bir ustalıkla seslendirmiş, o güzel türkülere ses olmuş bir büyüğümüzü, bir ustamızı ağırlıyoruz efendim. Bu toprakların sesini ağırlıyoruz. Alkışlarınız Mehmet Çalmaşır için efendim.

0: Efendim, alkışlarınız Mehmet Çalmaşır için. Emi çok teşekkür ederiz. Sesinizde, solunuzda sağlık olsun. Hoş geldiniz, sefa geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Yani çok özür dilerim, bölüyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum ama siz ev sahibisiniz.
1: Biz ev sahibiyiz, evet, ama sizinle ilk defa bir araya geliyoruz. Bundan evvelki programlarda da yine buradaydım. Ama sizinle ilk defa, yani sizinle olmaktan da gurur duyuyorum.
0: Oy kurban olsun.
1: Benim çok değerli bir dostum. Allah rahmet eylesin, Mükerrem Kemertaş'la yıllarca beraber çalıştık. Onun çok değerli bir oğlu. İşte bu bir şanstır. Babasının şimdi bana emmi diyor.
0: Baba yapısına emmi diyoruz. Da, ne diyor?
1: Çok da güzel emmi diyor. Kurban olsun.
0: Emmi, yerimize geçelim mi? Hem sohbet hem Türkleri devam ederiz. Buyurun. Hoş geldiniz. Tek sefa geldiniz tekrar. Sizi gayet iyi gördük Emmi. Yani biz hani affınıza sığınarak, hani biz iyi olduğunuzu, sağlıklı olduğunuzu biliyoruz ama hem ekran başındaki izleyenlerimiz, hem stüdyoda konuklarımız, hemşehrilerimiz

0: hemşehrilerimizle sesinizi duymaktan ayrı bir mutluluk ve keyif duyuyordur
1: Allah
0: şüphesiz.
1: razı olsun. Şimdi burada çok değerli benim akranlarım var. Tabii onlar bilirler ama gençlerimiz zannedersem belki de ilk defa sesimizi duyanlar var.
0: Estağfurullah.
1: Evet, biz onlara da buradan selamlar, sevgiler. Çoğusunu görüyorum aşağı yukarı bizim tanıdığımız elemanlar. Maşallah, subhanallah.
0: Efendim hoş gelmişsiniz.
1: Ne yapalım?
0: Vallahi ne yapalım? Mehmet Çalmaşır buraya gelmişse biz bol bol hani tırnak içerisinde söylüyorum affınıza sığınarak bol bol türkü okutalım. Bol bol dinleyelim deriz ama siz ne dersiniz bilmiyorum.
1: Ne okuyalım?
0: Evet şimdi şey var. Muhlis Akarsu Usta ile başladık. Ruhu şad olsun. Çok güzel bir eser.
1: Evet.
0: Yoruldum, yorgunum dedik. Şimdi Men Ölürem Çiçekten diye bir eser var.
1: Efendim, bu eseri de ta bundan 50 sene evvel sözleri kime ait olduğunu da bilmiyorum ama o sözlere göre bir melodi yaptık.
0: Siz yaptınız.
1: Evet.
0: Çok güzel.
1: Ama Türk halk müziğinde dışına çıkmamak
0: Elbette.
1: şartıyla.
0: Elbette. Yani bir çalmaşur dokunuşu var. Çalmaşur bezeyişi var o sözlere dair.
1: Evet.
0: Siz çalarsanız, efendim siz de alkışlarsanız biz de keyifle dinleriz.

0: Emi ağzınıza sağlık. Ya üç kıtak bitti mi hepsi? Hepsini okuduk mu üç kıtanı?
1: Evet, üç kıtada, üç kıtayı da okuduk.
0: Ne tez bitti? Çabuk bitti mi? Hepsini okuduk he mi?
1: Hepsini okuduk.
0: Ağzınıza sağlık.
1: Vay canına.

0: Çok teşekkür ederiz. Çok güzel türküler var efendim. Çok güzel eserler var. Mugamlar var. Reyhan Usta'dan uzun havamız var. Güzel bir türkü ziyafeti bekliyorum.
1: İnşallah.
0: Emi, kaç sene oldu diyelim, hani Erzurum Radyosu'ndan içeri giriş, hani mikrofonu eline alış, türkülere ses oluş. Kaç sene oldu Emi?
1: 60.
0: 60 sene oldu mu? Oy kurban olayım. Kuvvetli alkış. Kuvvetli. Maşallah. Allah canınıza sağlık versin.
1: Rahmetli babanla birlikte.
0: Maşallah ne güzel, ne mutlu sizlere. Çok güzel zamanlar yaşamışsınız. Çok keyifli zamanlar yaşamışsınız.
1: Bizim zamanımız daha güzeldi yani.
0: Değil mi?
1: Şimdiki zaman biraz daha şey oldu yani, dejenerve oldu.
0: Vallahi halk şimdiki müziği. Zaman Emi, bizim zamanımız dersek, şimdiki zaman da sizlerle güzelleşiyor. Ne yapalım, biz de öyle teselli buluyoruz.
1: İnşallah. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Efendim, şimdi birbirine bağlı hem bir mugam var, aynaya bakınca diye güzel bir eser var, ortada bir mugam var. Sonrasında da sararmışam, solmuşam diye böyle üçlü bir eserden oluşan bir blok var.
1: Şimdi efendim, burada saçı ağarmış olan arkadaşlarım var yani. Görüyorum, biliyorum, benim yaştaki arkadaşlar da var. Onlara dedim bir eser yapalım. Diyor ki, aynaya bakınca doldu gözlerim, sen niye ağardın siyah saçlarım? Yoksa sevdiğine hasret mi kaldın? Sen niye ağardın siyah saçlarım?
0: Alkışlar Mehmet Çalmaşır için efendim.

0: Alkıştan ellerine sağ olsun.
1: Emi, provada da dedik ya, okey Aşık Yaşar Reyhan Stüdyosu'ndayız. Ustayı da bir yad edelim dedik güzel bir uzun havayla. Enes kardeşimiz, Enes Sönmez kardeşimiz bağlamasıyla yol göstersin. Hangi uzun havayı değil mi? Kurban olayım.
0: Bir gün ben giderim fani dünyadan. Adım gönüllerde iz olur ana. Unutulur düşer miyim dillerden? Yanar kara bağrım, köz olur ana.
1: Ona da bağlı Erzurumluyam, Karslıyam vardı değil mi Emi? Onu da ona bağlarız. Haydi buyurun canlar. Alkışlarınız Mehmet Çalmışır için efendim.

0: Elif, Davut, gel bu yana, bu yana.
1: Emi, çok teşekkür ederiz. Bu yine sizin derlemeniz olan bir eser mi? Nereden derlendi bu? Nereden bu?
2: Aşkale'den.
1: Çok güzel ama. Elif, Davut. Çok güzel.
2: Şimdi efendim Sivas'ta bir programdayız. Kültür Bakanlığı'nın korosu davet ettiler. Bizi gittik programa. Bir istek istediler. O isteği okuduk. Bir uzun havaydı. Uzun havayı okuduktan sonra aklıma bu geldi. Bu parça geldi işte. Elif Davut. Programı bitirdik. Aşağı indim. Bir bayan, bir erkek şöyle beyefendi dedi, bizi tanıyor musun? Hayır dedim, tanımıyorum. Meğer beyefendinin ismi Davut'muş, hanımının ismi de Elif'miş.
1: Çok güzel.
2: Bu kişi de Sivas'ın valisiymiş. Ben tanımıyordum öyle. Dedi, tanıyor musun? Hayır dedim, tanımıyorum sizi dedim.
1: Öyle, yani öyle. Oradan esinlenildi öyle mi? Onlara ithafen. Çok güzel efendim. Gönlünüz, yüreğiniz dert görmesin. Efendim, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan sizler için hazırladığımız Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Bugün dedim ya, hani bir ustayı, bir büyüğümüzü, emimizi ağırlıyoruz. Mehmet Çalmaşır büyüğümüzü. Ve olabildiğince de çok fazla türkü dinleyelim istiyoruz. Aslında sorup da dinlemek istediğimiz hani kelam üzere çok da şey var ama hani o ki bulmuşuz efendim, affınıza sığınarak sizi bugün biraz fazla yoracağız. Dolayısıyla bugün şimdi yine güzel bir başka eser var. Yürek odur daim yana, aslında sizlerden kulaklara, pelesenk dillere pelesenk olmuş. Çok güzel bir eser ama onun başında da yine güzel böyle bir serbest bir kısım da var. Bu eser de sizin derlemeniz miydi yoksa söz, yanlış bir şey söylemeyeyim.
2: Söz Bahtiyar Vahapzade.
1: Vahapzade.
2: Evet, Azerbaycanlı Bahtiyar. O kitabının içerisinden bu sözleri seçtik, çıkardık.
1: Melodi?
2: Melodi Acizane ben.
1: Acizane.
2: Ta 40-50 sene evvelinden yapmış.
1: Çok özür dilerim efendim. 40-50 sene evvel bu denli emek verilerek, çok özür diliyorum sizlerden de, vücut bulmuş ve gerçekten de hani beğenilerinize nail olmuş güzel bir eser için ben daha kuvvetli bir alkış istiyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun canlar.

0: gerek değil.
1: Emi, çok teşekkürler ederiz. Kendinize sağlık olsun.
0: Beğendim mi yani bu?
1: Estağfurullah. Ne kendimize? Böyle güzel sözler, böyle güzel bir melodiyle bezenmiş. Yıllardır da çok kişi okur, keyifli okur, keyifle dinleriz. Bir başka böyle bir heyecanla, aşkla dinlenir. Öyle güzel bir eserdir bu. Ne demek beğenmek? Ömrünüze bereket olsun. Teşekkür ederim. Sağ biz olsun. Teşekkür ederiz. Eder miyiz efendim? Sizi yine çok kısa bir nefeslendirmemi. Ben de bir memleket türküsü okuyayım. Halit Kök'ten bir Erzurum türküsü. Gülahmet de diyor, dar sokakta evim var. Evet. Haydi buyurun
0: zevkle
1: bakalım.
0: Zevkle dinliyoruz.
1: Eyvallah.

0: Çok teşekkür ederim efendim. Emin, ne güzel bir türküdür bu. Siz Halit Kök'le tanıştınız mı? Mikrofona rica edeceğim Emin.
1: Yani şöyle o... yani bir arkadaşlığımız, şuyumuz, buyumuz yok da.
0: Yani kendisinden bildiğim, kendisinden alınan başka türküler de var ama hep böyle var, keyifli. Evet, keyifli. Yörenin evet. Çok güzel böyle, nasıl söyleyeyim, çok böyle karakteristik türküleri.
1: Erzurum'un çok güzel bir türküsü.
0: Evet. Çok güzel bir türküsü.
1: Güzel bir türküsü. Çok daha güzelleri var.
0: Efendim, çok güzelleri var. Sırada da çok da güzel, çok da anlamlı bir türkü var. Yine ustamızın, emimin sesinden dinleyeceğimiz. Sarı Gelin efendim, meşhur. Erzurum Çarşı Pazar. Sarı Gelin. Lakin ama...

0: dinleyeceğimiz Sarı Gelin size ait değil mi Emi?
1: Şimdi Sarı Gelin şeyinde Erzurum Çarşı Pazar türkü olarak geçiyor.
0: Çok geniş bir coğrafyada da okunuyor Emi, evet. Bu. Farklı varyasyonlarla.
1: Ama bizimkisi ağıt. Bizim yapmış olduğumuz Erzurum Çarşı Pazar demiyoruz da biz de diyoruz azizim Erzurum'a, yol gider Erzurum'a. Versinler yaribanı, götürem Erzurum'a. Biz de öyle diyoruz.
0: Alkışlarınız Mehmet Çalmaşır için efendim.

0: Teşekkür ederim.
1: Efendim, bir şehrin kültürel hafızasına dair sayılabilecek çok önemli, çok güzel öğeler olmakla birlikte o şehrin kültürel hafızasının bir de müzikal tarafı var ki o müzikal hafızayı yaşatan, o müzikal hafızayı besleyen, hani tuğla üzerine tuğla koyan ama yöresel lezzetler, yöresel üslup, yörenin kendine has bütün öğelerini en güzel şekilde içinde barındıran, en güzel öğeleri içinde barındıran o güzel türkülere de hizmet eden bir ustayı ağırlıyoruz efendim bugün. Aslında onu vurgulamak lazım. Hani Sarı Gelin'i yıllardır okuruz, yıllardır okunur, yıllardır dinlenir ama hani böylesi bir ağıt haliyle de bu topraklarda ses bulmuş olması, yani o kültürel geçmişin varlığının müzikal olarak hem de sözlü olarak böyle çok şık, çok naif bir örneği olmuş. Emek vermişsiniz.
0: Şimdi Sarı Gelin şu anda Allahu Ekber dağlarının ta en üst tepesinde bir ziyaret tepesi vardır. Sarı Gelin'i senayla, yani Türk genciyle, Müslüman genciyle Sarı Gelin'i orada mezarlığı var. Bazı arkadaşlarımız, dostlarımız, eskiler oraya gider çapıt bağlarmışlar. Aa. O sevda onlara da geçsin. Ne bileyim, evet. O sevdayı yaşayalım diye.
1: Dolayısıyla bu bunu bir ağıt olarak ifade etmek de çok daha güzel ve çok doğru olmuş. Çok teşekkür ederiz değil mi? Çok teşekkür ederiz. O ki dedi ki Allahu Ekber dağları, hani o sarı kamış gelir aklımıza. Bir de çok güzel bir eser var. Şehit evladımı rüyamda gördüm diye. Onu da dinleyelim mi Mehmet? Dinleyelim. Alkışlarınızı Mehmet Çalmaşur için efendim.

0: Bizi çok mutlu ettiniz.
1: Bu güzellik, bu güzel insanlara her şeyin en güzelini okumak lazım. Televizyonları başında bizi izleyen kişilere de çok saygılar sunuyorum. Zannedersem onlar da zevk almıştır bu okuduğumuz eserlerden.
0: Kesinlikle. Siz her zaman o ihtimamla, o nezaketle, o güzel üslubunuzla zaten anlattığınız şekilde o güzel türkülere ses olmuşsunuz.
1: Allah razı olsun.
0: Keyif daimdir. Keyif yıllardan beri süre gelen haliyle bu akşam da olduğu üzere en güzel şekliyledir. Çok teşekkür ederiz. Evet, çok güzel bir Erzurum türküsüyle, köylük yerden köşk gider ile veda tamam, edeceğiz. Olur. Efendim yayın daha yapımda emeği geçen herkes adına çok teşekkürler ediyoruz. Ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimize Erzurum'dan, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan Doğudan Sesler programıyla efendim seslendik sizlere. Çok teşekkürler ediyoruz stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımıza. Bir sonraki programımıza değin. Türkülerle kalın, sevgiyle kalın diyoruz. Hani çok güzel bir kısmı var ya. Köylük yerden köşk gider. Sonra ne diyor değil mi?
1: Fayton gelir boş gider. Hop şekerim şekerim.
0: Aralarda hop şekerimler var. Vallahi gücü kuvveti vallahi yeten.
1: Siz de okursanız
0: sizler de katkıda yani bulunursanız keyifli olur. Hep beraber daha da güzel olur. Hani şu yavaş oyna sevdiğimdeki gibi. Yapalım mı? Haydi buyurun. Buyurun canlar. Hadi bakalım.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Dembir geleneği tarihsel olarak uzun epik şiirleri ve hikayeleri ezberden okumak, böylece bir topluluk duygusu yaratmak ve nesiller boyunca anıları canlı tutmak için yapılan bir müzikal icra idi. Dembir terimi, Kürtçe den yani ses ve bej yani söylemek kelimelerinden türemiştir. Dembir daha önce ortaya çıktığı bölgeler dışında pek bilinmezken, son birkaç on yıllık göç, kentleşme, yeni popüler müzik türlerinin yükselişi ve yayılması desteklemek için yeni kurumların kurulması, bu müzik geleneğine olan kamuoyunun ilgisi yeniden canlanmasına ve daha geniş bir kitleye ulaşmasına yol açtı. Daha fazla bilgi edinmek için Diyarbakır'a gelerek ses sanatçısı Samira ile görüştüm.
1: Evet, Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
2: Hoş
1: Samira Hanım, Serdar Bey.
2: Hoş bulduk.
1: Teşekkür ediyoruz. Sizi konuk etmekten çok şeref duyuyorum.
2: Biz de bizi konuk ettiğiniz için çok mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz.
1: Bugünkü konumuz Dembir tabii ki ve ayrıca yöresel kıyafet beni giydirdiğiniz için çok ayrıca teşekkür ediyorum.
2: Çok yakıştı.
1: Çok keyif alıyorum şu an. Öncelikle bilmeyen bir insan için bir dengbej ne olduğunu anlatır mısınız?
2: Dengbej bir insanın bizim yörede, bizim insanımız için söylüyorum. Acısını, kaybını, mutluluğunu böyle doğaçlama, dile getirme. Dengbej'i farklı bilmiyorum. Ben dengbej'i de bu arada çok seviyorum. Çok da ailem de dengbej, bu arada babam, amcam.
1: Evet, size nasıl geldi dengbej geleneği?
2: Yani küçük yaşta diyeyim. Biz zaten dengbejin içinde büyüdük, dediğim gibi babam dengbej.
1: Ve nasıl ortamlarda dengbej söylenir, dinlenir?
2: Ya dengbej bazen spontane olur, bazen ağır bir ortamda olur. Bazen gidersin bir sahnenin başında olur. Bilmiyorum ki hani o an içinden gelir.
1: Çok
2: içinden gelir.
1: Organik, içten evet, bir şeydir evet, anladığım
2: evet,
1: kadarıyla.
2: Evet, içten gelir.
1: Ve duyduğum kadarıyla dengbej hem hikaye anlatabilir, acı ifade edebilir,
2: tabii,
1: tarihi taşıyabilir. Aslında
2: tabii,
1: içinde büyük bir hafıza
2: evet,
1: ile doğru, ilgili bir anlamı var.
2: Çok şey var, çok anlam var.
1: O zaman sizden bir küçük bir, küçük değil aslında bildiğim kadarıyla dengbejler saatlerce sürebilir.
2: Ama sürebilir.
1: O yüzden kısa bir örnek.
2: Biz çok, ben çok ona kendi adıma söyleyeyim. Hani o kadar uzatamayayım. İyi değilim tabii dengbej. Elimden geldiğince hani okumaya çalışacağım.
1: O zaman size bırakıyorum.
2: Tamam.

0: Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Sizin de yüreğinize, emeğinize
1: Ufak
0: sağlık.
1: bir destek vermeye çalıştım
0: Çok güzel
1: Cemile.
0: oldu. Teşekkür
1: Çok çok
0: ediyorum.
1: güzel oldu.
2: Ellerinize sağlık.
1: Hangi dilde söylüyorsunuz?
0: Kürtçe.
1: Ve anladığım kadarıyla Dengbej yani tek bir yere ait değil. Aslında çok geniş bir
0: Tabii,
1: gelenek ve
0: tabii.
1: bölge
0: Dengbej.
1: bölge değişiyor.
0: Evet.
1: O zaman sizden bir Dengbej daha gelin mi?
0: Tabii,
1: Biz girmeden aslında az önce tabii ki benim ne yazık ki Kürtçem yok ama bir kelime anladım. Diyarbakır geçtiğin içinden. Az önce
0: Diyarbakır'da izledim o parçayı, özellikle
1: evet, o
0: söyleyeyim.
1: ne anlatıyor? Kısaca anlatır mısın?
0: Diyarbakır'da gezdir işte. Benim elimden tut. İşte diyar diyar gezdir. İşte diye ben Diyarbakır diyorum.
1: Bir davet gibi.
0: He, aynen, götür beni,
1: Ben...
0: kaçır anlamında getir yani, hem kaçır hem gezdir.
1: Evet.
0: Diyarbakır'ı anlatıyor. Diyarbakır güzel.
1: Çok iyi seçmişsiniz. Şimdi söyleyeceğiniz eserden kısaca anlatır mı ve bahseder misiniz?
0: Şimdiki eserimiz
2: ne yapalım? Berfil Bari.
0: Yapalım, Berfil Bari yapalım.
2: Tamam.
0: Berfil Bari de şimdi onu nasıl çevireceğim diyor. Kar yağdı.
1: Bu tabii ki bu sıcak gün için
0: Aynen.
1: biraz hayal etmemiz lazım.
0: Aynen. Kar yağıyor. İşte o da bir şeyden bahsediyor. O da aşktan bahsediyor. O da aşkla ilgili. Ben hep aşkla ilgili böyle duygularla ilgili, güzel şeylerle ilgili söylüyorum. Mesela Dengbej'de şey de var. Hani bir kavgayı anlatan, böyle atışma diyoruz ya, kavga da var. Hani işte ölüsünün üzerine söyleyen de var. Ölen birinin üstüne söyleyen de var. Yani hani onların üzerine çalışıyorum. Onlar biraz daha zorluyor beni.
1: Yok, ben
0: Onlar
1: bir
0: biraz daha
1: radyo
0: zorluyor beni.
1: dinleyici olarak kulağıma çok güzel
2: Estağfurullah.
1: geliyor.
0: Estağfurullah. Olur mu? Estağfurullah.
1: O zaman
0: Estağfurullah.
1: size bir dem tutayım.
0: Aynen. Çok memnun olurum.

0: Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Kar yağmış. Evet. Kar yağdı. İcra etmek yani çok zaman, çok emek
1: Evet.
0: isteyen bir şeydi.
1: Aynen, doğrudur, doğrudur. Ama dengbej güzel valla. Bence icra etsinler.
0: Kesinlikle. Yeni dengbejler yazılıyor mu bu dönemde?
1: Bence çok yok ya o.
2: Yok.
1: Hatta yok bence yani.
0: Öyle mi?
1: Yok. Yani öyle
2: Ne varsa
1: üreten yok.
2: eskilerde var.
1: Eskilerde ne varsa. Hani yeni bir ne diyorlar, derliyorlar. Hani bir
0: Evet.
1: pop şeklinde, remix şeklinde yap. Hepsi eski. Yeni. Ha.
0: Ne yazık ki programımız dengece göre çok kısa.
1: Evet.
0: Ama yine de ne kadar kısa olsa da benimle paylaştığınız için hikayelerinizi, müziğinizi, dengecinizi çok ama çok teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için.
0: O
1: Sizin
0: şöyle
1: gibi
0: bana
1: tatlı bir
0: ait.
1: bayanla tanıştığımız için
0: Bir mukabele. Ben çok
1: çok
0: mutlu
1: mutlu oldum.
0: oldum. Bize bir son dengecide bırakmak ister misiniz acaba?
1: Olur.
0: Ne olacak?
1: Ayşe Şan'ın parçasını yapalım mı? Leleri hey yapalım.
2: Tamam, çok güzel olur.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Çok çok
1: ediyorum.
0: güzel oldu.
1: Emeğinize sağlık.
0: Gün boyunca dinleyebilirdim.
1: Teşekkür ediyorum.
0: İnşallah.
1: Çok memnun
0: Ben
1: oldum sizi tanıdığıma.
0: de çok çok
1: Gerçekten.
0: memnun oldum.
1: Siz de
0: İkinizle
1: memnun oldum.
0: tanıştığımıza çok memnun oldum. Beni ağırladığınız için teşekkür
1: Her
0: ederim.
1: zaman, her zaman.
0: Bir
1: Ne
0: dahaki
1: zaman
0: sefer
1: yolunuz
0: kısa
1: düşerse her
0: zamanda
1: zaman
0: olsun.
1: her
0: Bekliyoruz.
1: zaman bekliyorum.
0: Emeğinize, yüreğinize sağlık.
1: Sizin de
0: Teşekkür
1: bütün ekibinde emeklerine
0: ediyoruz.
1: sağlık.
0: Emeklerinize sağlık. Ekibinde, sizin de. Tekrardan
1: Tekrar
0: teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için. Beni çok çok
1: çok
0: mutlu
1: memnun oldum.
0: ettiniz. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.
1: Sağ olun.
0: İnşallah. Bekleriz her zaman.

Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz. Bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar

0: Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda Türk müziğinin izindeki yolculuğumuz devam ediyor. Rodop dağlarının eteklerinde, Arda boylarında gücün sembolü pehlivanları, ince ruhlu insanlarıyla meşhur Kırca Ali'nin Kızıl Ağaç kasabasındayız. Peki kimlerle birlikteyiz bugün? Çok değerli Dostlar grubuyla birlikteyiz. Dostlar grubunun şefi, başkanı diyelim, Osman abiyle beraberiz. Efendim merhabalar.
1: Merhabalar, sefa geldiniz, hoş geldiniz.
0: Çok teşekkür ederiz, sefa bulduk. Türk müziği denince tabii Türk yurtlarını ziyaret ediyoruz. Bugün Kızıl Ağaç kasabasındayız.
1: Evet.
0: Türk müziğinin peşindeki yolculuğumuz bütün coşkusuyla, muhabbetiyle devam ediyor. Osman hocam neler yapıyorsunuz? Biraz bahsedebilir misiniz Dostlar grubuyla?
1: Dostlar grubuyla neler yapıyoruz? Müzikten başka hiçbir şey hayatımızda yok.
0: Evet.
1: Yaptığımız iş yalnız müzik, bizi ruhumuzu besleyen, bize güç, kuvvet veren, bizim hayatımıza renk katan müzik. Biz bunu yıllardır yapıyoruz. Dostlar grubu yönetmeni olarak ben 20-22 yıldır bu grubun yönetmenliğini yapıyorum.
0: Kültürü de yaşatıyorsunuz bu arada. Çok önemli. Sanatı, kültürü, kimliği yaşatıyor ve gençlere aktarmaya çalışıyorsunuz değil mi?
1: Tabii. Biz zaten biz bunun peşindeyiz. Yaptığımız iş gençlerimize örnek olmak, kültürümüzü yaşatmak, türkülerimizi yaşatmak ve bununla hayatımıza bir renk katmak olduğunu düşünüyorum.
0: O zaman bir bakalım Dostlar grubu hani diyoruz ya,
1: evet,
0: aynesi iştir kişinin diye bir meşk-i muhabbet eyleyelim. Bir ne dersiniz?

0: Malumunuz hemen dağların öbür tarafı Gümülcine.
1: Evet.
0: Yani buralar Türk yurtları. Türkülerin söylendiği, muhabbetin olduğu, kardeşliğin en üst duygularla yaşandığı yerlerde zaten hemen anlıyorsunuz Türk yurdu. Biz de burada
1: Tabii.
0: olmaktan çok mutluyuz. Türkistan'dan Rumeli'ye derken de bunu kastediyoruz. Yani hem Türk dünyası ve Balkanlar köşe köşe, bucak bucak geziyoruz ve Türk müziğinin izinde nerede güzel bir çalışma yapılıyor ise orada olmaya çalışıyoruz. Siz de burada çalışmalar yapıyorsunuz. Sadece belli bir alanda mı? Neler yapıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz?
1: Müzik deyince ben müziğin sınırı olmadığını düşünüyorum.
0: Evet.
1: Yaptığımız müzik genelde bizim Rumeli, buralara ait eski türkülerimizi yaşatıyoruz. Yani önümüzdeki bizim abilerimizden aldığımız örnekler burada rahmetli oldular. Bayaları Osman Aziz, Cemil Şaban, Ahmet Yusuf gibi arkadaşlarımız. Onlardan çok şey gördük, öğrendik. Onlar bize çok bilgilerini aktardı. Yani biz onların temsil eden, onların yokluğunu göstermeyen bir kişiler gibi burada devam ediyoruz. Türklerimizi yaşatmaya, eski Türkler, Rumeli olsun, yerli Türk müziği olsun, halk müziği olsun, ne olursa bunları yaşatmaya çalışıyoruz.
0: Malum hep eskiyi içimizde bir özlem vardır değil mi? Çünkü
1: Tabii.
0: duygular saftı, sevgi gerçekti, dostluklar çok gerçekti bundan kaynaklı. İşte sevenler, anne, baba hasretinde olanlar, yar hasretinde olanlar telgraftan gelecek değil mi? O
1: Evet.
0: mesajı beklerlerdi, mektupları beklerlerdi. Zaman çok kıymetliydi. O zaman bir telgrafın tellerinde desek, o günleri hatırlatsak ne dersiniz?
1: Ne güzel olurdu. Hep bu eski bizim bildiğimiz, okuduğumuz türkü. Ben diyorum, sizin sesinizden bir duysak hiç kötü olmaz.

0: Türkistan'da olsun, Balkanlar'da olsun. Bize
1: Evet.
0: ait, bizi anlatan türküleri, şarkıları, ezgileri dinlediğimizde içimizde bir coşku oluşur. Orada bir Türk yurdu var deriz.
1: Evet.
0: Bayrağımız dalgalanır, ezgilerimizi duyarsak, bize ait güzellikleri duyduğumuzda gerçekten mutlu oluruz, seviniriz. Burada işte Balkanlar'da da sizler gibi çok değerli büyüklerimiz, kardeşlerimiz de var. Bu kültürü, sanatı yaşatmak için büyük mücadele veriyorlar. Neler söylersiniz?
1: Neler söyleyeceğim? Gerçekten çok mücadele ediyoruz. Yani bu türkülerimizi, kültürümüzü, bütün ark ve adetlerimizi yaşatmak için çok büyük gayret gösteriyoruz. Biz bundan da zevk alarak hiç durmaksızın çalışıyoruz. Yani
0: Evet.
1: çoğu zaman ayırdığımız vakit bir kafede vakit geçirmek değil de bir türkülerin üzerinde, bu
0: Evet.
1: yaptığımız işin üzerinde odaklanıp yani bir şeyi çıkarıp gelecek genç nesillere aktarmak ve onlara örnek olmak için büyük gayret gösteriyoruz.

Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi biz yapan her şeyi bulduğumuz kültürle, sanatla, muhabbetle, kardeşlikle, dostlukla dolu bir günü sizlerle paylaştık. Eksik olmayınız. Birbirinden güzel türkülerle bize eşlik ediyorsunuz, eşlik ettiniz. Türk müziğinin izindeki yolculuğumuz

0: devam ediyor. Nerede bir Türk var? İnşallah onlarla buluşacak ve meşki muhabbet eğleyeceğiz. Ben çok teşekkür etmek istiyorum tekrar tekrar. Sağ olun, var olun, eksik olmayınız.
1: İnşallah. Ben de çok teşekkür etmek istiyorum sizlere. Sizle gerçekten gurur duyuyorum.
0: Eksik olmayın.
1: Yolunuz açık olsun. Burasının havası, insanı, suyu, türküleri, her şey güzeldir. Güzel insanların arasında hoş geldiniz, sefa geldiniz, gurur verdiniz. Tekrar sizi bekleriz. Yolunuz açık olsun diyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Gitmeden önce sizi birer güzel türküyle uğurlayalım.

beni konservatuar sınavlarına hazırlamıştı. Sınavı kazandım ve ikinci mülakata girdikten sonra artık enstrüman seçme sınavı oluyordu. Ben de trompeti sevdiğimi, trompet seçmek istediğimi söyledim. Bunu dediği zaman zaten bu kadar emin bir şekilde kalkınca oradaki trompet hocası da tamam artık sen benim öğrencisimsin dedi.

0: Seda Gökkadar'ın sunduğu Bir Hoş Seda, ölümsüz şarkıların şairi Ahmet Selçuk İlkan'ı ağırlıyor.
1: Kral olsan, sultan olsan ne yazar? Tacı tahtı alacaklar, unutma, bir kabire koyacaklar, unutma.

beni konservatuar sınavlarına hazırlamıştı. Sınavı kazandım ve ikinci mülakata girdikten sonra artık enstrüman seçme sınavı oluyordu. Ben de trompeti sevdiğimi, trompet seçmek istediğimi söyledim. Bunu dediğim an zaten bu kadar emin bir şekilde kalkınca oradaki trompet hocası da tamam artık sen benim öğrencisimsin dedi.

0: Seda Gökkadar'ın sunduğu Bir Hoş Seda, ölümsüz şarkıların şairi Ahmet Selçuk İlkan'ı ağırlıyor.
1: Kral olsam, sultan olsam ne yazar?

Bak ne hallere kaldı, bu mesafe oldu bize. Ağlına şanssızlarsan ol. Yar bak ne hallere kaldı, bu mesafe oldu.

0: İşte yine başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

beni konservatuar sınavlarına hazırlamıştı. Sınavı kazandım ve ikinci mülakata girdikten sonra artık enstrüman seçme sınavı oluyordu. Ben de trompeti sevdiğimi, trompet seçmek istediğimi söyledim. Bunu dediğim an zaten bu kadar emin bir şekilde kalkınca oradaki trompet hocası da tamam artık sen benim öğrencisimsin dedi.

0: Seda Gökkadar'ın sunduğu Bir Hoş Seda, ölümsüz şarkıların şairi Ahmet Selçuk İlkan'ı ağırlıyor.
1: Kral olsam, sultan olsam ne yazar? Tacı tahtı alacaklar, unutma, bir kabire koyacaklar, unutma.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

0: Seda Gökkadar'ın sunduğu Bir Hoş Seda, ölümsüz şarkıların şairi Ahmet Selçuk İlkan'ı ağırlıyor.
1: Kral olsam, sultan olsam ne yazar? Tacı tahtı alacaklar, unutma, bir kabire koyacaklar, unutma.

Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Ahmet Tuzlu, ve Mihriban Türkmen Akkuş'u ağırlıyor.

0: Doğudan Sesler canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.
1: Artık geri geri veremezsin aldıklarını. Artık geri
2: bugün çok önemli, çok sevdiğimiz bir konuğumuz olacak. Sevgili Ümit Yaşar bizimle olacak.
3: Evet, bizimle olacak.
4: Vallahi.
5: Başarı bana ait. Böyle ustalarla bir araya gelmek bize herkese nasip olmaz. Sen ne yayına gelmişken şimdi Müslüm Baba'na yad edilmez mi?

Merhaba muhterem izleyiciler. TRT Müzik ekranlarında Kudema programında kadim şairlerimiz rehberliğinde çıktığımız mana yolculuğunda bugün yine Şeyh Galip'le birlikteyiz. Az evvel sözleri Şeyh Galip'e ait olan ve tarafımdan bestelenen Nihavend makamında Ey Nihali İşve, Bir Nevres Vidanımsın Benim adlı eseri dinlediniz. Şeyh Galip 18. yüzyılda yaşamış, kısacık ömrüne çok çok büyük eserler sığdırmış, kendisinden sonraki bütün sanatçılar üzerinde etkisi olmuş büyük bir şair. Şimdi Milat Salmani hocamız, bizim biraz evvel seslendirdiğimiz şarkı formundaki şiirin tamamını sizlerle buluşturacak. Buyurunuz sayın hocam.

ben senin beyhude izhar eylemem. Laf edip ahu enini kendime kâr eylemem. Hasılı alem bilir, bu sırrı inkar eylemem. Gizlesem de aşikar etsem de canımsın benim. Ey gülü bağı vefa, malumun olsun bu senin. Hari cevriyle sakın terk eylemem pirahenin. Ölme var, ayrılma yoktur. Öyle

Bu güzel şiir için Milat Salmani hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ve burada sözü yine müziğe bırakmak istiyoruz. Zira bu sözlerin üstüne söz söylemek pek tekabül değil. Şimdi Hicaz makamında bir eser seslendireceğiz. Gün olur ey mehin ağzım. Buyurun sevgili arkadaşlar.

Bu güzel eşlikleri için tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu seslendirdiğimiz şiir beni en çok etkileyen şiirlerindendir Şeyh Galip'in. Özellikle bir sevgilinin kalpte yarattığı kırıklığın da zamanla geçebileceğini anlatması ve bunu bu kadar sanatlı ve güzel şekilde anlatması gerçekten yüzyılımızdaki aşklara ve insanlara da örnek olacak özellikler taşıyor. Şimdi Şeyh Galip'in aşk dolu dünyasına Milat Salmani hocamızın okuyacağı bir gazelle girmeye çalışacağız. Buyurunuz Sayın Hocam.

peymanede kalmıştır. Mansur o peşrevden serhanede kalmıştır. Balarev olan ancak manayı mücerreddir. Tasviri Mesihanın büthanede kalmıştır. Rindan-ı harabatın himmetleri var olsun. Gencine-i mamuru viranede kalmıştır. Tutmuş o kadar her şey zenciri taalluk kim, serrişte-i bikaydi divanede kalmıştır. Hep varını mestanın almış o nigahı mest. Var ise biraz neşe meyhanede kalmıştır. Mecnuna melamette tartılmış idi Mansur. Davasının encamı aya nede kalmıştır. Her sup gelip galip deryuze eder Hurşid. Tehcür ayı mullakim peymanede kalmıştır.

Bu güzel şiir için Milat Salmani hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şeyh Galip her mısrağında insanı etkileyebilen gerçekten çok büyük ve derin bir şair. Özellikle benim eserlerini okumaktan ve bestelemekten büyük zevk aldığım ve kendime yakın gördüğüm bir şair. Şeyh Galip 40 küsur yıllık kısacık ömrüne birçok eserler sızdırmış. Özellikle Hüsnü Aşk adlı mesnevisiyle kendisinden sonra gelen nesilleri etkilemiş. Aşkı çok değişik şekillerde, ilahi aşktan mecazi aşka kadar çok değişik şekillerde anlatmış. Tasavvufun, yaşamanın, insan sevgisinin, neşenin bütün güzelliklerini şiirlerle yansıtmayı başarmış bir şair. Bunun dışında Türk müziğinde hemen hemen birçok bestecinin onun şiirlerini bestelediğini biliyoruz. Bir besteci için Şeyh Galip'ten beste yapmak, yapabilmek önemli bir aşamadır. Çünkü Şeyh Galip'in eserlerinin içinde kendine ait bir musiki vardır. Biz beste yapanlar ve müzisyenler sadece onun mısraların içine sakladığı müziği duymaya çalışıyoruz. Zaman zaman duyabiliyoruz, zaman zaman duyamıyoruz. Şimdi yolculuğumuza yine naçizane benim bestelediğim, Şeyh Galip'in sözlerine bestelediğim bir eserle devam etmek istiyoruz. Vardık der isadetine, yari görmedik. Girdik behişte, hayf ki didarı görmedik. Behişt bilmeyen izleyicilerimiz için cennet manasındadır. Cennete girip insan sevdiğini göremezse cennette cennet olmuyor. Şeyh Galip burada bunu anlatıyor. Cennete girdik ama didarı göremedik. İnşallah biz ve bizi izleyen herkes didarı görenlerden olsun. Bu eseri şimdi seslendireceğiz. Buyurun sevgili arkadaşlarım.

Beni konservatuar sınavlarına hazırlamıştı. Sınavı kazandım ve ikinci mülakata girdikten sonra artık enstrüman seçme sınavı oluyordu. Ben de trompeti sevdiğimi, trompet seçmek istediğimi söyledim. Bunu dediğim an zaten bu kadar emin bir şekilde kalkınca oradaki trompet hocası da tamam artık sen benim öğrencisimsin dedi.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki ay yıldızlar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT Parkı ile yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Seda Gökkadar'ın sunduğu Bir Hoş Seda, ölümsüz şarkıların şairi Ahmet Selçuk İlkan'ı ağırlıyor.
1: Kral olsan, sultan olsan ne yazar? Tacı tahtı alacaklar, unutma, bir kabire koyacaklar, unutma.

Efendim, öğrencisi olmaktan onur duyduğum klasik üslubun en büyük temsilcisi, hocaların hocası, benim de canım hocam Alaaddin Yavaşça'nın bir eseriyle başladık bu akşam programımıza. Yine Segah makamında, dil harabı aşkınım, sensin sebep berbadıma.

Bu akşamki şarkılarımızı içimizden ve gönlümüzden geçenlerle, sizden gelen istekleri de değerlendirerek seçmeye çalıştık. Ve bu arada tüm güzel mesajlarınız, güzel sözleriniz için de gönülden teşekkürler. Beğeni ve takdirleriniz her zaman bize güç veriyor. Şimdi Nevser Kökteş'in bir eseri. Bir emele bin ah çeksem.

Fehmi Ege'nin bir eseri var sırada, Oyalı Çevre. Bunu hem kendisiyle geçme fırsatını buldum, hem de değerli oğlu, yakın zamanda kaybettiğimiz Engin Ege ile Radyo Tango Orkestrası'nda okumaya çalıştım. Gerçekten çok güzel bir eser. Sizlerin de hoşuna gideceğini umuyorum.

Muhteşem bir şarkıydı ve kontrbasta Umut Sel, cello'da Murat Süngü. Harikaydınız arkadaşlar. Estağfurullah Melek abla. Peki, şimdi efendim uşak makamına geçiyoruz ve Neva Gülses'in kemençe taksimiyle İbrahim Efendi'nin uşak eserini okuyacağız. Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken. Öksüz sanırım kendimi ben, sensiz içerken.

Türk müziğinin en güzel kadın seslerinden biri, bizlerin de örnek aldığı, çok dinleyerek çok şey öğrendiği sanatkarlardan biri, Safiye Ayla. Onun güzel bir şarkısı. Seninle doğan güldür bu gönül. Ah bu gönül şarkıları.

Kuşak şarkılarımızın sonuncusu Tatyos Efendi'ye ait. Bu akşam gün batarken gel, sakın geç kalma, erken gel.

Şimdi sıra geldi yine gramofondan dinleyeceğimiz bir esere. Müzeyyen Senar'ın sesinden dinleyeceğiz ve Abbas Demirtaş'ın bir şiiri. Söyletenle söyleyen dil hepsi bir.

Söyletenle söyleyen dil, hepsi bir. Leyla'sıyla, Mecnun'uyla hepsi bir. Çeken de bir, çektiren de hepsi bir. Bir olmasa ne olurdu kim bilir? Akçasıyla, karasıyla, sarısıyla insan bir. Yağan yağmur, akan ırmak, derya, deniz, hepsi.

Çok teşekkür ederim. Evet. Evlerinize, gönüllerinize hüznümüzü, sevgimizi, huzurumuzu, mutluluğumuzu paylaşmak için geldik bu şarkılarla. Şimdi sevdayla hesaplaşılmaz diyoruz Cengiz Onural'ın eserinde.

birbirinden güzel eserlerle evlerinize, yüreklerinize konuk olduk bu akşam yine şarkılarla. Hüznümüzü, mutluluğumuzu paylaştık sizlerle ve bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim sağlıkla haftaya. Ay beyaz, deniz mavi diyoruz. Bizlerle olun lütfen.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

Ben İstanbul Beykoz doğumluyum. Kendimi bildiğimden beri hep şarkı söyleyen bir çocuktum. Hatta doğulu bir aileyiz. Yani Ardahan ve Kars'tan daha sonra ayrıldı, iki ayrı vilayet oldu. Evde hep türkü çalınırdı. Şarkı olduğu zaman dedem radyoyu kapatırdı. Zaten radyoya da biz dokunamazdık. Yani tek iletişim aleti radyoydu. Bir tek radyo vardı, televizyon hiçbir şey yoktu. Arada bir böyle işte batı müziği falan çıktığında da çok severdim ama nedense benim, onu bilemiyorum, Türk müziğine karşı bir ilgim vardı. Çok seviyordum Türk müziğini. İlkokul öğretmenim, keşke yani benim sesimi biraz fark etti diyelim. Sonra böyle piyesler yapardık işte sene sonu kutlamalarında. O piyes aralarında dekor değiştiği zaman ben sinemada böyle ilkokul 4'e giden bir çocuğu düşünebiliyor musunuz? Sahneye çıkardım ve şarkı söylerdim orada.

0: Yani orayı doldurmak için ne mikrofon var ne bir şey var, hiçbir şey yok. Böyle böyle başladı. Sonra Çamlıca Kısesi'ne yatılı olarak girdim okumaya. Orada da derslerimiz boş geçer. İşte ben program yaparım derste, şarkılar söylerim falan. Daha sonra konservatuvara girmem gerektiğini düşündüm. İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdim. O zamanlar zaten İTÜ Devlet Konservatuvarı da yoktu. Orada eğitim aldım. Çok değerli hocalarımız vardı. İsmail Hakkı Özkan, Süheyla 64, ondan sonra Dürdane Hanım vardı halk müziğinden. Eğitim aldım. Bu eğitimle de yetinemedim. Dedim ki yani yine başka hocalardan feyiz almam lazım. Bir şeyler öğrenmem lazım. Bu konuda da annem beni çok destekledi. Eğer birisi desteklemeseydi çok zordu. Çünkü orada o zamanlar yani sanatçı olacak bu kız. Ya, aile dolu yani böyle ayağa kalktılar. Yani olmaz. İşte gül gibi kız bozulur, eder o bu ortamda falan diye düşündüler. Ama annem böyle vizyonu farklı bir kadındı. Onun için o benim hep yanımda oldu. Yani onun sayesinde, onun destekleriyle ben çalışmalarımı çok rahat yaptım. Ve sonunda da işte sanat yaşamım başlamış oldu.
1: Ayşe Tunalı sahneye çıkmaya daha konservatuvar öğrencisiyken başlıyor ve az solist olarak çıkıyor. Az solist olarak çıkmak çok kolay bir şey değil aslında. O dönemin şartlarında, gazino şartlarında işte nota bilen, solfej bilen, usul bilen ve az solistlik adabını bilen isimler ancak az solist olarak sahneye çıkarılıyorlar. Ayşe Tunalı bu anlamda çok şanslı bir yerden başlıyor işe ve bunların hepsini de bildiği için sahnede başarılı oluyor. Tanınmamış bir isim olmasına rağmen o dönemde. Az solistlik geleneğinin son isimlerinden biri diyebiliriz Ayşe Tunalı'yı ama bununla beraber o son dönemde çıkan az solistler aslında çoğu öyle nota bilen, solfej bilen, eğitimli Türk müziği müzisyenleri olmadı. Ayşe Tunalı istisnalardan biriydi bu konuda.
2: 1983'te tanışmamız oldu. O tarihten sonra çalışmaya başladık. Giderek bu dostluğumuzun artmasına, beraber çalışmanın güzelliğini yaşamaya, bilhassa abi kardeş olup ailece görüşmelerimize kadar bugüne kadar geldi. Kendisi de çok saygın bir sanatçı olduğu için çalışmamız çok kolay oldu ve çok rahat oldu. Bütün seyahatlerimiz, konserlerimiz hep başarılı geçmiştir. Bu tabii solistimizin kaliteli olması, hem okullu hem dışarıdan eğitimli olmasının getirdiği netice olarak düşünüyorum.
0: Profesyonel sanat yaşamıma geçiş ya hiç kolay değil, hiç. Ben bu yolu deneyecek olan arkadaşlara mutlaka eğitim öneriyorum. Ya eğitim sizin profesyonel sanat yaşamına geçişinizi kolaylaştırıyor ve orada da saygın bir birey olarak görüyorlar sizi. Yani bu da ne falan diyebilirler. Yani onun için eğitimin şart olduğuna inanıyorum. Çok çalıştığımı söyleyebilirim. Gerçekten çok çalıştım. Bu arada ilk evliliğimi yaptığımda eşim bu piyasanın bayağı bilinen bir organizatörüydü. Onun sayesinde sanat camiasını tanıdım. Gerçekten çok içine girdim. Yani hiç kimsenin ulaşamayacağı sanatçılarla bir aradaydım. Sonra orada Turgut Akyüz diye bir arkadaşımız vardı. Arkadaşımız derken eşimin arkadaşıydı. Stardust Gazinosu'nun sahibiydi. O böyle benim sesimi seviyordu. Yani mesela bir yerde oturuyoruz, ne olur Ayşe kulağıma söyle falan derdi. Ben onun eğilirdim kulağına. O kadar müzikal bir ortamda şarkılar söylerdim. O benim böyle arkadan kulisimi yapmış. Yani bu kızda şey var, istikbal var, işte şöyle böyle falan diye. Sonunda Bebek Belediye Gazinosu'nun sahibi Asım Bey'e de anlatmış. O da işte bir meşhur bir sanatçı arkadaşla büyüğümüzde anlaşamadığı için yani çok böyle kaprisli şeyler istemiş. Şunu isterim, bunu isterim, bu sanatçıyı isterim, şunu yaparım, bunu yaparım diye. Getirin o kızı demiş. Yani böyle bir Türk filmi.

0: gibi. Gerçekten her insanın hayatı bir Türk filmi gibidir ya. Benimki de öyle. Yani 14 günde sahneye hazırlandım. Çok enteresan. Çok da başarılı geçti gazino programlarım.
1: Kazino dünyasında sahneye çıkarak adını duyurduktan sonra plak yapmaya başlıyor Ayşe Tunalı. O dönemde arabesk çok moda olduğu için arabesk esintili Türk müziği eserleri ve güncel Türk müziği eserlerine yer yerde klasik eserlere yer verdiği albümler yapıyor. Aşağı yukarı her sene bir albüm çıkarıyor. 91 yılına dek bu devam ediyor. Ki çok satan albümler oluyor bunlar, sevilen albümler oluyor. Ve Ayşe Tunalı plak kariyerinde de başarılı bir isim olarak müzik dünyasında adını yazdırıyor. Senin

bence en önemli şey. Yani sanat yaşamında kalabilmenizin en önemli yolu mutlaka bir albümünüz olmalı. Yani sadece boş bir albüm de olmaz. Yani sizi hatırlatabilecek bir şarkı. Yani işte ses tonunuzda tabii özelliği de çok önemli. Yani dinlediğiniz birisini bu şu insan diyebilmelisiniz. Ben orada şanslıydım hakikaten. Eleanor Plak'la bir plağımızı yaptık. İlk plağımın adı Gelin Gibiydi. Türk müziğiydi bütün şarkılarımız ve çok tutuldu. Yani gerçekten çok tutuldu. Hemen arkasından bir albüm daha, bir albüm daha, bir albüm daha arka arkaya geldi. Ben çok magazinsel bir sanatçı olmadım. Yani bu benim tercihim zaten. Ben düzgün gidip işte olduğu kadar, yani bu kadar oluyor yani böyle olunca. Düzgün olmak istediğinizde, işte çok böyle ortalarda olmak istemediğinizde böyle olunuyor. Ve ben halimden çok memnundum. Bu arada yani gazetelerde gizli star diye manşetler atarlardı. Yani şey yok, ortalarda yok ama kadının kasetleri satıyor falan derlerdi. Böyle başladım profesyonel yaşama. Hiç kaprisi olan bir sanatçı değildim ben. Güzel bir sanat yaşamı geçirdim. İyi oldu yani.

0: Hem sahnede hem de plak dünyasında başarılı olmasına rağmen Ayşe Tunalı aslında çok göz önünde olmayı seven bir şarkıcı değil. O gazinolarda meşhur olduktan sonra yaşanan şeyler, basının ve magazin haberlerinin içerisinde olmak Ayşe Tunalı'nın çok tercih ettiği bir şey değil. Bu nedenle de sahneleri erken bırakıyor, plak kariyerine devam etse de ve bir yerden sonra da göz önünden tamamen çekiliyor. Müziğe devam etmesine, müzikle ilgili işler yapmaya devam etmesine rağmen onu çok fazla artık görmez hale geliyoruz. Bununla birlikte halen bugüne dek müzikle ilgili çalışmalarına devam etti Ayşe Tunalı.
1: Ben müzikten hiç kopmadım. 98 yılında oğlum olunca biraz buldumcuk oldum açıkçası ve sahneden uzaklaştım. Zaten sahne diye bir şey de pek kalmamıştı. Yani gazinolar birer birer kapatılmıştı. Ben de çocuğumu büyütmeye çalıştım. Fakat bir dernek kurdum. Acarkent Kültür, Müzik ve Dayanışma Derneği. 20 yıldır onun başındayım ve müzikle iç içeyim. Çok farklı çalışmalarımız var, korolarımız var.

sanat derslerimiz var. Zaten müzikten kopmak da mümkün değil. O benim içimde yer etmiş yaşam biçimim gibi. Onun için bu çalışmalara devam ediyoruz. Biz sadece bir dernek değiliz. Bizim projelerimiz var, sosyal sorumluluk projelerimiz. Bunlardan bir tanesi, şu an Beykoz'dayız ve Beykoz Devlet Okulları'na bir enstrüman, bir hayat kurtarır sloganıyla. Ne kadar güzel değil mi? Bir enstrüman, bir hayat kurtarır sloganıyla müzik sınıfları açtık. Ve şu an açmadığımız tek okul yok. İmam Hatipler istemiyor ama onun dışında bütün okulları açtık. Hatta farklı şehirlere de açtık. Hatay, Gaziantep, Van gibi. Bir de ikinci projemiz, İTÜ Devlet Konservatuvarı'nda okuyan başarılı çocuklara burslar veriyoruz. Bu çocukları mezun ediyoruz. Kimisi öğretmen oluyor, kimisi konservatuvarda öğretmen oluyor, kimisi radyoya giriyor. Ve her sene yeni yeni çocuklar alıyoruz. Eğer bunlar olmasa benim de ruhum burada beslenemez. Onun için çok güzel ve çok değerli çalışmalar yapıyoruz. Yani biz kendimizi sanata adadık ve sanat yolunda devam ediyoruz.

0: Ayşe Tunalı dediğiniz isim Türkiye'nin 80'lerdeki Türk müziği janrında iyi seslerinden. Türk müziği çünkü herkesin yapabileceği bir şey değil. Herkes bir şarkı söylüyor ama Türk müziği söylemek ayrı bir bilgi, ayrı bir kültür istiyor. Ta 1930'larda döndüğümüz zaman Safiye Ayla ile başlayıp Müzeyyen Senar'la, Bilare Hamiyet Yücesesle, Bilare Nesin Sipahiler geliyor. 80'li yıllarda da Türk müziğinde yeni solistler tekrar var. Bunlardan en önemlilerden bir tanesi de Ayşe Tunalı.
1: Yani şu enteresan, herkesin belki stili farklıdır ama benim çok değişik. Ben bir bilmediğim eseri okurken mutlaka kendimi bir odaya kapatırım. Ve o şarkıyı ilk önce çok yalın haliyle işlerim, notasıyla, usulüyle geçmeye çalışırım, geçerim. Ondan sonra kendim nasıl yorum katabilirim diye dantel dantel oya gibi işleyerek hem stüdyoya girerim hem sahneye çıkarım. Bu da tabii sanatçının, her sanatçının farklı yorumları vardır. Bu yorumlar çok önemli. Sanatçıyı sanatçı yapan olgular bunlar. Ben böyle çalışarak hazırlanırdım radyoya, sahneye, plak, stüdyo çalışmalarına. Ki en çok sevdiğim çalışma stüdyo çalışmaları olurdu. Çünkü giderdim, çok iyi çalıştığım için giderdim. Bir seferde bir yüzünü, bir seferde bir yüzünü okuyup bitireceğim.

Geçmiş daha lezzetliydi bence. Bizim dönemimizde denetim vardı, kontrol vardı. Herkes öyle aklına gelen şarkıyı okuyacak da, istediği yorumu yapacak da, arabesk okuyacak da, bunlar yoktu bizim zamanımızda. Yani biz bir şarkıyı söylerdik, Ankara'ya giderdi. Ankara'dan denetimden geçerse biz onu televizyona okuyabilirdik. Yani televizyona program yapabilirdik. Böyle denetim olduğu zaman da kalite oluyor. Kalite olduğu zaman da sanat ortaya güzel çıkıyor. Öyleydi bizim çalışmalarımız. Hatta Yıldırım Gürses Hoca da bana şan dersi eğitimi vermişti. O da bana derdi ki, Ayşe şanslısınız. Yani biz sizden çok daha şanslıyız. Sabah horozlar ötene kadar sahnede oluyorduk derdi. Oysa ben yine de şanslı bir dönemde olmuşum. Çünkü sanata verilen kıymet ve değer çok daha farklıydı günümüzden. Ha, günümüzde bakıyorum da, ya zaten icra edeceğimiz yerler kalmadı. Yani bir böyle konserler yapacağımız yerler çok az. Batı çok öne çıktı. Yani bugün çok beğendiğiniz bir şarkı birkaç ay sonra veya bir sene sonra yok olup gidiyor. Oysa Türk müziği, Türk sanat müziği bizim öz müziğimiz ve sahip çıkmalıyız. Onu diyorum ben sanatçı arkadaşlarımla da. İyi ki dernekler var da Türk müziğini hala yaşatabiliyoruz. Onun dışında şu an ne bir denetim var, ne bir kontrol var. Herkes istediği şarkıyı istediği kanalda okuyor. Onun içinde eğer mukayese edersem gerçekten kalite farkı çok bariz belli. Neden bu durumda? Bence bir kere nüfusumuzun çoğu genç. Bence gençler Türk müziğini ilk etapta sevmiyorlar. Biraz daha olgunlaşmaları lazım. Onun için onlar böyle güncel eserlere, şarkılara daha tutkulu oluyorlar. Yani benim oğlum da öyle mesela. Yeni yeni başlıyor benim şarkılarımı dinlemeye. Bir o. Bir de dediğim gibi gazinoların ve sanatı icra edecek ortamların olmaması çok büyük etken. Bizim zamanımızdaki gazino diye gelen insanlar tamamen aileydi. Aileydi ve bizim zamanımızda kadınlar matinesi vardı. Yani çarşamba günleri kadınlar matinesi vardı. Pazar günü karışık aile, yani erkekli kadınlı matineler vardı. Yani o kadar ilgi vardı ki size anlatamam. Yani böyle, yani şimdi bakıyorsunuz böyle erkekler daha çok falan değil, tamamen aileydi. Yani ben şöyle diyebilirim, yani bana gelen müşteriler öyleydi açıkçası. Yani aile ortamındaydık. Bir de sahip çıkmak lazım. Bir de şu da var, yani eski sanatçılar gibi sanatçılar da çok çıkmıyor ortaya. Çok değerlileri var tabii. Çok mükemmel sanatçı arkadaşlarımız var ama ne yapsınlar, nerede icra etsinler sanatlarını, nerede söylesinler? Bunların hepsi gerçekten çok etken. Ama öz müziğimiz bizim. Mutlaka bir şeyler yapmalıyız. Ben sanatçı olarak, bireysel bir sanatçı olarak sanat adına bir şeyler yaptığım için çok mutluyum. Ve şükrediyorum Allah'a bana bu mesleği verdiği için ve ben hala genç yetişen çocukların hayatına arkadaşlarımla birlikte dokunabiliyorum. Herkesin bence bu cumhuriyete borcu var. Mutlaka sanat adına bir şeyler yapmalıyız. Yani Atatürk de ne demiş? Sanat olmayan toplumların iki ana damarından biri kopmuş demektir demiş. Onun için sanatsız bir toplum bence çok da başarılı bir toplum değildir.

0: içimi açmam sana, içimi açmam sana.
1: Yani tabii sanatçıların kendi gücü sahneye çıktığı zaman anlaşılıyor. Yani mühim olan karşındaki binlerce insanı dinletici haline sokmak, o sanatçının gücünü gösteriyor. Yani çıktığı zaman hiç kimse yanındakiyle konuşmaması lazım, konuşturmaması lazım. Onu başardığın zaman zaten sanatçı oluyorsun.

0: Sadece şarkı söylemek yeterli değil. Bu da önemli. O illüzyonu kurması, insanlarla olan diyaloğu ve konser bittikten sonra arkaya gelen o insanların hayranlığı, imza almaları, resim almaları, söylemeleri, konuşmaları, o sanatçının en büyük herhalde dopingi.
1: Yıldırım Gürses hocam vardı. Allah rahmet eylesin. Yani ne yapardım mesela? O radyoda çalışırdı. Ben giderdim, onu radyoda beklerdim. O ne zaman müsait olursa, o zaman gelirdi ve beni beklediğimi gördüğü zaman da çok hoşuna giderdi. Yani bu kadar zamandır burada mı bekliyorsun? Ondan sadece yani bir saat ders alabilmek için, bir saat onunla çalışabilmek için, ondan bazı teknik olayları öğrenebilmek için beklerdim. Sonra o da beni çalıştırdı, gelirdim. Hep öyle ya, yani hep çalışmak lazım. Yani boş vermek olmaz. Çünkü neden? Yani bir sahneye çıkıyorsunuz. Tamam yani programda bir de o zamanlar az solistler falan var yani. Onlardan bir tanesi de bendim. Bana şimdi saçma geliyor bu az solist kavramı. Yani insan solisttir yani. Nedir bu az solist olayları falan. Sizden bir şarkı istediklerini de söylemeniz lazım. Yani onun için de repertuarınızın çok geniş olması lazım. Çalışmak lazım ya. Her şeyde öyle değil mi? Yani mutlaka çalışmalısınız başarıya ulaşmak için. Bir elimde ut, bir elimde çok o zamanlar yoktu ki. Koca koca şeyler vardı, makaralı teypler vardı. İki tane makarayla dönen Uher teypler vardı. Bir elimde o ve ben otobüslere binerdim. Bakırköy'de oturuyorduk. Bakırköy'den Gayrettepe'ye giderdim. Yani ne kadar zor bir şey biliyor musunuz? Bugün hiçbir gence bunu yaptıramazsınız. Mümkün değil. Yani ut çok hassas bir alet, kırılabilir. Ve dolmuşa biniyorsunuz. Yani öyle arabanız falan hiçbir şeyiniz yok. Dolmuşa hatta otobüse biniyorsunuz. Ve öbürü o teyip o kadar ağır ki. Ve yürüyorsunuz. İndikten sonra gidiyorsunuz. Ders alıyorsunuz, tekrar geliyorsunuz. Haftada birkaç kere bunu yapıyorsunuz. Yani o da çok değerli birisiydi. Çok emeği var bence. TRT Müzik seyircilerine sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ben de bir TRT Müzik izleyicilerindenim. Çok güzel ve kaliteli programlar var orada. Çok beğeniyorum.

Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz. Bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalışıyoruz.

Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bir Müziğin Kanunu programına da hoş geldiniz. Ben Hakan Güngör, piyanoda Tolga Kılıç, kemanda Can Olgun, perküsyonda Mehmet Akatay,

0: Devrim Yakut. Devrimcim. Hoş geldin.
1: Teşekkür ederim.
0: Devrimcim hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Çok teşekkür ederim her şeyden önce geldiğin
1: için. Ay ben teşekkür ederim canım.
0: Çok şanslıyım ben ki böyle bir telefon ettiğimde Hakan'cığım ne demek? Tabii ki geliyorum diyen senin gibi dostlarım var.
1: Çok şükür ne
0: çok
1: güzel.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Oyuncular için şarkı söylemek çok heyecan verici ve çok nasıl söyleyeyim mesleğimizin böyle olmazsa olmazlarından ama her profesyonel de olmadığımız için mesela tiyatronun içinde şarkı da söyleriz. Dolayısıyla senin gibi bir isimden ve böyle değerli bir orkestradan teklif gelince ben inan bana bak şöyle oluyor. Geçen sefer de gelmiştim ya. Böyle insan kendini kötü hissettiği zamanlar olur ya.
0: Evet.
1: Öyle zamanlarda gözümü kapatıyorum. Ay ne güzel şarkı söylemiştik diyorum. Bu anları hatırlatıyorum.
0: Daha önce seni Laterna programımızda ağırlamıştık
1: evet,
0: sevgili Meral'le beraber.
1: Evet, bütün içtenliğimle söylüyorum öyle oluyor.
0: Ne mutlu bizim için. Çok teşekkür ederim hakikaten. Biz aslında çektiğimiz her programı bir iş olarak ya da bir böyle hadi şunu da yapalım diye değil de gerçekten bir anı kalsın diye. O mantaliteyle,
1: evet,
0: o anlayışla,
1: hakikaten.
0: O sevgiyle, saygıyla çektiğimizi ben biliyorum. Ve bütün kardeşlerim, bütün arkadaşlarım da aynı duygular içerisinde.
1: Biliyorum,
0: O yüzden
1: evet.
0: Özellikle çağırdığımız konuklarımızın da böyle yaklaşması bizi çok mutlu ve çok duygulandırıyor.
1: Aksi zaten imkansız, evet.
0: Canım çok teşekkür ederim. Peki sana bir şey soracağım. Devrim Yakut'un içindeki devrim nasıl?
1: Ya ben kendiyle savaşma bahsini biraz biraz serbest bırakmış biriyim son 5-6 yıldır. Ya çünkü gördüm ki oradaki yorgunluk aslında yapabileceğim bir sürü şeyi yapmama engel teşkil ediyor. Ya oraya harcayacağım yani o savaşa harcayacağım enerjiyi daha yeteneklerimi parlatmaya harcamanın daha mantıklı olduğunu keşfettim ben. Bir de tabii yaşla beraber insan şunu keşfediyor. Ne istemediğini çok iyi anlıyorsun.
0: Ne istediğini değil de ne
1: gençken hep
0: istemediğini.
1: Ne istediğimizin peşinde koşarız. Evet. Belli bir yaştan sonra ne istemediğimin peşinde koşuyor. Ben neyi yapmak istemiyorum. Ve büyük bir özgürlük tabii 50
0: tabii.
1: Sonrası. Yapmak istemediğim hiçbir şeyi yapmıyorum. Tabii ki bir toplumda yaşıyoruz ve mecburiyetlerimiz var.
0: Tabii.
1: İşimiz, gücümüz var vesaire. Onlardan azade olarak söylüyorum. Dolayısıyla biraz senin gibiydim ben de. İçeride çok mücadele eden vesaire. Biraz kendimi hafiflettiğimi düşünüyorum ama biraz.
0: Değil mi?
1: Tam olarak bitmiş değil. O bir natura çünkü.
0: Bir de sanatçı olmanın da içinde bir hani doğasında var ya o ruh halidir sanatçı olmak.
1: Tabii.
0: Yani mesela deriz ya çok muhalifsin deriz mesela. Hı-hı. Aslında sanatçı kendine muhalif. Hiçbir şeye muhalif değil aslında.
1: Ya şöyle oradaki muhalif hep yanlış anlaşılıyor.
0: Evet.
1: İtiraz etmezseniz ortaya bir ürün çıkaramazsınız.
0: Evet.
1: Yani,
0: ben de ondan bahsediyorum.
1: Mimar da olsanız, ressam da olsanız, sanatçı da, şarkıcı da olsanız, bir enstrüman da çalıyor olsanız mutlaka ustaların oldu senin değil mi?
0: Tabii, mutlaka.
1: Ama en beğendiğin ustanın çalma halinden bile ben orayı bir de şöyle mi denesem? İşte tam orası bizim muhalif ve itiraz eden tarafımız aslında.
0: Bravo, evet.
1: Aksi halde üretimin ya bence insan

0: İnsanlık böyle ilerleyen bir topluluk. İnsanlık böyle ilerledi, bilim böyle ilerledi, tarım böyle ilerledi. İtiraz etmeden olmuyor.
1: Şimdi biz çalıyoruz mesela, işte prova yapıyoruz. Hadi kayıt diyoruz. İşte Mehmet abi diyor ki ben burada bir şey yapayım, bir soloya gireyim.

0: ruhumuza Yaradan'ın sesi üfler gibi gelir bana. Yani o sana yap der, hepimiz için, yaratılmış herkes için geçerli bu ama sanatçılarda bu kanal biraz daha açık gibi geliyor bana. Yani çünkü bir tür vecd hali aslında, özellikle müzik yapmak. Bana öyle geliyor. Yani o yüzden çok hayranım. Özellikle bir arada müzik yapan ve ortak bir dil konuşan.
1: Tek vücut olmaya başlayan.
0: Müthiş, değil mi? Müthiş bir şey.
1: O zaman hadi müzik yapalım.
0: Hadi yapalım.
1: Hadi yapalım.

0: Şimdi bunu birkaç defa da ben dile getirmiştim. Belki ekranları başındaki izleyicilerimiz denk gelmiş olabilirler ama ben hep söylüyorum. Şimdi bir gün Asım Ekren abimiz rahmetli. Ajda Pekkan konserine çıkacağız. Ajda Pekkan orkestrasında o dönem ben üstlenmiştim. Çok da iyi müzisyenlerden oluşan bir orkestraydı. Fakat tabii Ajda Pekkan gibi bir stara işte açık havada çıkacağız. Son andaki ben aslında çok öyle stres yapan bir insan değilim ama sorumluluğun verdiği bir ağırlık çöktü üstüme ve bundan dolayı büyümede Asım abiye yani Asım Ekren'e dedim ki böyle abi dedim
1: Ben ne yapacağım?
0: güzel olacak değil mi dedim. Ben şey bekliyorum. Tabii Hakan'cığım güzel olacak mı? Dedi ki oğlum bitmeyen konser yoktur dedi.
1: Hiç,
0: Dolayısıyla
1: senin
0: aslında büyük bir
1: içinden
0: dersti yani.
1: Tabii,
0: Yani
1: tabii.
0: öyle de bitecek,
1: Böyle
0: böyle
1: de
0: de
1: bitecek,
0: bitecek.
1: tabii.
0: Keyfini çıkaralım. Zaten iyi müzisyenler burada. O yüzden hani anlar çok önemlidir ya. Anı yaşamak lazım.
1: Evet.
0: Sen ne düşünüyorsun bu anlar konusunda?
1: Valla ben de özellikle belli bir yaş alıp belli bir aşamaya geldikten sonra bir takım sağlık sorunlarınız çıkıyor ya. O sağlık sorunlarınla karşılaşmak bana büyük bir öğretmen oldu. Yani demin söylediğim canın ne isterse yap, ne istemiyorsa yapmanın bir devamı da bu. Mesela biz yarın akşam tekrar buraya gelsek, buranın tekrarını yaşayamayacağız. Yani aynısı olmayacak.
0: Olmuyor, olmaz. Doğru.
1: Üstümüzden bir gün geçmiş olacak.
0: Doğru.
1: İşte telefondan bir takım haberler almış olacağız. İyi ya da kötü.
0: Tabii.
1: Çok mucizevi şeyler olacak belki. Aynısı olmayacak. Dolayısıyla hakikaten tekrarı yok. Hakikaten hiçbir anın tekrarı yok. Ama bunu anlamak için biraz yaş almak gerekiyor. Yani 20 yaşındaki bir genç arkadaşım böyle düşünse çok sıkıcı biri olmaz mı? Yani biz hani o aşamaya geldiğimizi düşünüyorum artık hani. Dolayısıyla ben elimden geleni yapıyorum. Her zaman mümkün olmuyor elbette ama.
0: Yani yaş almanın şöyle bir güzelliği var ama şöyle de bir değişik de bir şey var. Yani sürekli yeni bir istasyon geliyor.
1: Tabii.
0: Sürekli yeni bir şey. Bu yaşa geliyorsun o çıkıyor. Öbür yaşa geliyorsun o çıkıyor. Bitmeyen ben yıllar önce TRT Gençlik Korosu'nda o zaman yaşımda önce çocuk korosundayım, sonra gençlik korosuna başladığımda çok küçüğüm. Dedik ki ya sürekli sınav oluyor. Bu ne dedik ya her sene. Hocam dedik rahmetli Ahmet Hatipoğlu ve yanında Tarık Kip vardı. Hocam dedik bize böyle sınav mı olacağız dedik. Hakan'cığım ömür boyu sınav bitmez dedi yani.
1: Bitmez, evet.
0: Yani aslında hep bir sınav, hep bir şeyler iyi ya da
1: Ne
0: kötü.
1: mutlu ki
0: Bir,
1: tabii.
0: evet ve bundan aslında mutlu olmak
1: Evet.
0: lazım. Hani
1: En büyük
0: mutluluk ya da
1: öğretmen.
0: mutsuzluk hiçbir zaman sonsuza kadar değil ya. Evet. En
1: En
0: büyük
1: büyük
0: öğretmen doğru.
1: öğretmen
0: O zaman
1: sınavlar.
0: şöyle güzel bir şarkı daha söyleyelim.
1: Söyleyelim.

0: Nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki, hep bakıyorum böyle çok naif şarkılar seçiyorsun. Sezen Aksu seviyorsun.
1: Çok
0: Sevmeyen
1: seviyorum.
0: var mı?
1: Evet,
0: Belki
1: sevmeyen yok.
0: gerçi olabilir de sevmeyen de olabilir ama şarkılarını sevmeyen çok
1: Çok
0: azdır herhalde.
1: çok nadirdir
0: Çok
1: yani, çok
0: nadir değil mi?
1: nadir.
0: Bazı insanlar...
1: Büyük Ozan.
0: Bir gün Ajda Pekkan, yine ondan örnek vermek istiyorum. Sohbetimizde dedi ki bana, Hakan'cığım ben bile Ajda Pekkan'a hizmet ediyorum.
1: Çok tatlıymış, doğru.
0: Sen sinema değilsin. Bir şey
1: Evet.
0: yapacaksın ama yapamıyorsun. Sen bunu
1: Müthiş bir
0: yaşıyorsun eminim
1: sorumluluk.
0: yani.
1: Yok yani Ajda Hanım'ın yaşadığı şeyi benim yaşama ihtimalim elbette yok. O bir işte yani ne diyeceğimi demiyorum. O bir star yani, o bizim Ajda'mız. Şimdi şöyle, biz oyuncular biraz evlerin içine giriyoruz.

0: biliyoruz. Bir başka biri olma haliyle. Dolayısıyla başka biri olduğumuz zaman çok fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici. Bizdeki öyle değil. Yani hele burada Ajda Pekkan gibi bir stardan bahsediyorsak, onun hayatı zor olmalı. Yani işte okuduğum şeylerden hatırlıyorum. Galiba vapura binmeyi özlediğinden bahsediyordu.
1: Evet, evet, evet.
0: Bizim öyle bir durumumuz yok. En azından benim yok.
1: Rahat rahat biniyormuş.
0: Evet. Ama bu anlaşılır. Yani.
1: Ama sen de bak şöyle söyleyeyim. Sen de çok ne derler ona, anaç mı derler, sıcak mı derler bilmiyorum. Tam ben de bu tip şeyleri çok da beceremem, bu tip kelimeleri kullanmayı, ama ya çok cana yakın, çok böyle sanki sarılası insan öpüşe geliyor. Yani
0: canım
1: böyle,
0: benim. Her böyle, zaman sarılabilirsin.
1: Canım benim. Vallahi o kadar seviyorum ki yani böyle bir...
0: Teşekkür ederim.
1: Hani seninle tanışalı zannediyorum çok eskiden bir göz aşinalığımız var ama, ama bir 6-7 senedir çok fazla böyle bir şeyimiz var. Yani sanki böyle yıllardan beri, çok geçmişten beri gelen bir dostumsun, arkadaşımsın,
0: bana,
1: kardeşimsin
0: benim.
1: Gibisin vallahi.
0: Sen de öyle bilmukabele.
1: Çok teşekkür ederim. Müzikle hiç öyle ama şey anlamda bir profesyonel bir anlamda ilgin olmadı değil mi? Hiç olmadı. Yani bir enstrüman çalma.
0: Hayır, maalesef.
1: İster miydin?
0: İsterdim. Yani fazla merakları olan biriyim ben. Yani merak edip bir sürü hobisi olan biriyim. Bir tek enstrümanla ilgilenemedim. Neden bilmiyorum. Bir denk gelmedi herhalde. Çok kıskanırım enstrüman çalan insanı. İşte Allah'tan o şeyimi, tutkumu biraz şarkı söyleyerek gidermeye çalışıyorum. Yine tabii ki amatörce. Öyle çok müzik dinlenen bir evde büyüdüm ben. Yani aslında evimizin erkekleri, yani sülalenin erkekleri hep bir enstrüman çalarlar. Kadınlar genelde
1: söylerler.
0: Evet. Dolayısıyla Zülfiyare dokundu. Yani.
1: Ciddi mi? Hay Allah. Şey, eskiler hep böyle bir şeyler çalarlarmış, söylerlermiş.
0: Evet, evet.
1: Ben şeye gitmiştim, şu anda tam hatırlayamıyorum ama Rusya tarafında bir yere gittim. Bir grupla gitmiştim daha doğrusu. Bir ailenin evine götürdüler bizi. Ailenin bütün fertleri dört sesli bir akapella bir şey okudu.
0: Ne kadar müthiş bir şey.
1: Ya inanamadım, hani biz de tamam evet okuyoruz şarkıları ama bildiğin orkestra gibi adamlar okudular. Ne kadar güzel bir şey. Ve çok iyi piyano çalıyorlar. Çok iyi enstrüman çalıyorlar.
0: Müthiş bir altyapı tabii.
1: Bir gün bana şey demişti birisi. Ülkendeki yani Türkiye'deki dinleyiciyle Avrupa'daki dinleyiciyi karşılaştırırsan nasıl bir sonuç? Bizde biraz şöyle bir şey var. Mesela bir konsere ya da bir şey. Yani eğlenmeye gidiyoruz. Ama yurt dışında öğrenmeye gidiyor daha çok. Özellikle klasik müzik konserlerinde.
0: Tabii tabii. Tabii.
1: O çok istiyorum aslında böyle müzikle çok ilgilenen bir topluluk olalım. Zaten ilgileniyoruz ama daha çok olsun. Sanat çünkü zevki geliştirir ya. Zevkli insana daha güzel yaşamak, daha güzel şeyleri yaşamak ister.
0: Bir de şifası var yani. Evet. İnsan iyileşiyor. Ben öyle hissediyorum yani. Evet. Büyük bir ilaç.
1: Çok.
0: Ya dinleyen için de, uygulayan için de. Aynı şeyi tiyatro için de düşünürüm. Yani izleyen için de, yapan için de. Çok şifalı alanlar bunlar. Yani çok bizim omuzlarımızı gevşeten, hayal gücümüzü tetikleyen, bizi buradan alıp bir sürü yere götüren. Astral seyahat dedikleri evet, bu olsa gerek, bizi alıyor. Bir şarkı değil mi? Nerelere götürüyor?
1: Kimdi? Birisi sahnede çalarken bitmiyor bir türlü solosu. En son böyle yapmışlar. Abi falan.
0: Gitmiş.
1: Yok bitmiyor, bitmiş. Hadi biz de bir astral seyahat yapalım.
0: Hadi.
1: Bir parça daha yapalım.
0: Olur.

0: Devrimcim, ağzına sağlık. Şimdi
1: Teşekkür
0: finale
1: ederim.
0: doğru gidiyoruz. Ama tabii sevgili eşin, aynı zamanda oyuncu, aynı zamanda sanatçı, benim de çok yakın arkadaşım. Alper'le beraber geldim buraya biliyorum. Ben de sen içeride hazırlanırken Alper'e dedim ki bir sürpriz yapalım. Ben dedim seni de lütfen davet etmek istiyorum. Böyle bir beraber bir şarkı söyleyelim dedim. O yüzden sana bir sürpriz yapıyoruz. Bak sürprizi de
1: Ay,
0: söylemiş oldum. Nasıl?
1: şahane.
0: Alper'cim gel lütfen. Lütfen Alper'cim. Evet alkışlıyoruz
1: Hoş
0: Alper'i.
1: geldin Alperci.
0: Hoş geldin.
1: Hoş geldin canım.
2: Hoş bulduk.
0: Alper'le ilgili ben şöyle bir şey duymuştum. Çok gülmüştüm. Bir arkadaşıma dedim ki Alper ne yapıyor dedim. İyi abi dedi. Ya biliyor musun dedi. Adama soruyorum dedi. Nasıl işler diyorum dedi. Gene öldük demiş. Abi şu öldük beni bir anlat ya. Çok güldüm. Yemek yiyordum ya. Gene öldük ne demek ya. Hep ölüyor musun oyunlarda? Ne
2: Yok
0: yapıyorsun?
2: öyle değil de yani o işte Kurtlar Vadisi'nden sonra bir suç dizileri falan geldi. Ondan sonra anti kahraman olduğun zaman
0: Evet.
1: Öleceksin başka
0: Mutlu son.
2: Mutlu son.
1: Tabii
2: Onlar
1: evde de
2: ben öleceğim, onlar mutlu son olacak.
0: Ama çok komik
1: işte
0: ya. Nasıl işler gene öldük abi.
1: Yeni bölümde ölüyorum ben.
0: Şimdi biraz önce sordum gene ölüyorum öbürüm.
1: Evet gene ölüyor.
0: Allah uzun ömürler versin. Çok komik adamsın ya.
1: Amin.
2: Yani 4-5 dizide öldüm yani.
0: Bayağı usta olmuşsun yani.
2: Güzel ölürüm.
0: Hay Allah. Ama doğru söylüyor adam. Mafya filminde oynuyorsa nasıl ne yapsa sürekli yaşayamaz ki yani. Bir yerde
1: Tabii
0: bir bir tehlikeli bir adam yani.
1: Tehlikeli.
0: Hay Allah ya. Şimdi Alper'cim, bizden istiyorum ki finali beraber bitirelim.
2: Öyle mi?
0: Evet. Bir tane de şarkı ben düşündüm ama eğer seslerimiz uygun gelirse La Minör'den çalsak.
2: Ben
0: evet.
2: Şarkı söylemek istemiyordum ama mecburen.
0: Bak mikrofonu bir hazırlattırdım yani. Böyle veda ederken üçümüz beraber veda edelim istiyorum.
2: Edelim.
1: Tamam.
2: Edelim.
1: Nazlanma hadi
0: nazlanma.
1: Lütfen
0: bak ölürsün. Valla programın sonunda Allah korusun.
1: Allah
0: hepimiz uzun ömürler
1: Allah
0: versin.
1: Korusun.
0: Şaka bir yana. Hakikaten yani
2: Siz girin,
0: çok
2: ben
0: güldüm ya.
2: Aradan
0: Tamam biz girelim
2: mı?
0: Müsaade edersen girelim. Ama bak usta adam. Hadi o zaman. Saygıdeğer izleyiciler hepinizi saygı ve sevgiyle tekrar selamlıyor ve Allah'a diliyoruz. Devrimciğim lütfen sen de.
1: Efendim hepinize sevgiler, saygılar, güzel zamanlar diliyorum.

İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgi

0: deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
1: Sen yoksun dilimde, şarkılar suskun, resimlerim mahzun, anılarım mahzun.
2: Seda Gökkadar'ın sunduğu Bir Hoş Seda,
3: ölümsüz şarkıların şairi Ahmet Selçuk İlkan'ı ağırlıyor.
4: Kral olsam, sultan olsam ne yazar? Tacı tahtı alacaklar, unutma. Bir kabire koyacaklar, unutma.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine. Her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size. İlk eseri Kulümmet Üstad'dan açtık. Büyük ozanımızdan Seyyah Olup Şu Alemi Gezerim. Şimdi Mücim Dede'den bir eser var sırada. Bunu ben tek çalıp söylemeye çalışacağım. Şen değil gönlüm, şen değil.

Şimdi sırada bir tane Pir Sultan var. Böyle kulimmet mücrim dede başladık. Pir Sultan'a geldik. Kanlı zalımı şimdi yapacağız.

Şimdi Erzurumlu Sümaniye Baba'ya gidiyoruz. Yani son dönemlerde çok meşhur da oldu. Çok sevilen bir türkü. Ben de 40 yıldır okuduğum Elvaya Ezel'den Levh-i Kalem'den "Bu benim bahtımı kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde bir günümü yüz bin zara yazmışlar."

Aşık Emrah'a gideceğiz. Tutam yar elinden tutam, çıkam dağlara. Olan bir yaralı bülbül inen bağlara. Evet, buyurun. Şu güzel meyini, kaba meyini duyayım Cem. Hatta bir açış yap şöyle bir.

Evet sevgili izleyiciler, ekran başındaki tüm müzik severlere, türkü dostlarına bu akşam yine programın sonuna geldik. Şimdi ben tabii bir de annemden bir halk ozanı aşık Şahsenen Bacı'dan, rahmetli annemden bir eser, bir kıta, bir uzun hava okuyacağım. Arkasına da Şahatay'ın Melullenme Deli Gönlünü okuyacağım. Bu akşamlık size veda edeceğiz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar, selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Ben ve orkestra arkadaşlarım, kalın sağlıcakla.

beni konservatuar sınavlarına hazırlamıştı. Sınavı kazandım ve ikinci mülakata girdikten sonra artık enstrüman seçme sınavı oluyordu. Ben de trompeti sevdiğimi, trompet seçmek istediğimi söyledim. Bunu dediğim an zaten bu kadar emin bir şekilde kalkınca oradaki trompet hocası da tamam artık sen benim öğrencisimsin dedi.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçekleşti.

görüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki Ay Yıldızlılar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT Parkı ile yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel. Bu haftaki konukları müzik arşivlerinin usta ismi Hakan Eren.
1: Merhaba, ben Hakan Eren. Sohbet edeceğiz, birlikte olacağız.
0: Ve unutulmaz şarkılarıyla Jale.

0: Bugün çok önemli, çok sevdiğimiz bir konuğumuz olacak. Sevgili Ümit Yaşar bizimle olacak.
1: Evet, bizimle olacak.
2: Vallahi.
3: Başarı bana ait. Böyle ustalarla bir araya gelmek bize herkese nasip olmaz. Sen ne yana gelmişken şimdi Müslüm Baba'da yad edilmez mi?

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç,

aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Kıymetli dostlar, TRT Müzik ekranlarına, Müzik Yolcuları programına hoş geldiniz. Bugün yine bavulumuzda sizler için hazırladığımız birbirinden güzel nihavent eserler var. Ve ilki olan Zeynettin Maraş'ın o güzel ve ölümsüz eseriyle başladık. İnleyen nameler dedik.
1: Gerçekten ruhumuzu sardı. Harika icralarınızla renk kattık diye düşünüyorum evlerinize, gönüllerinize. Çünkü sizlerin o varlığıyla, katkısıyla bu yolculuğu paylaşmak bizler için o kadar değerli ki ve bu verdiğimiz değeri biraz daha gösterebilmek adına program başından beri sosyal medyada bizlere çok güzel isteklerde bulunuyorsunuz. O kadar da zevkli istekler var ki
0: evet.
1: Gerçekten bizleri dinleyenlerin de bu konudaki hakimiyeti ve ilgisi de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Ve bu bölümde biraz belki kelamı az tutup daha fazla size tüm isteklerinizi belki bu makamdaki bizlere ulaşan isteklerinizi yerine getirmek için var gücümüzle çabalayacağız. Çok keyifli bir nihavent seçkiler bölümü. Bugün müzik yolcularında sizleri bekliyor. Şimdi lütfen arkanıza yaslanın, kemerlerinizi bağlayın. Hazırlıklarınızı da yapın ama, değil mi
0: evet,
1: Mine?
0: Bence
1: çünkü
0: de.
1: Sen Kimseyi Sevemezsin, Sevmeyeceksin isimli eseri sizlerden duymak için can atıyor olacağız. Biz şöyle ufak ufak aranameye girelim. Neler olacak sonra hep birlikte gözlemleyelim. Müzik yolcuları keyifle, nihavent bir seyirle başlasın efendim.

0: Ellerinize, emeklerinize, güzel yüreklerinize sağlık. En önemlisi Kamuran Yarkıl'ın gerçekten Nihavend makamında vazgeçilmez eserlerinden bir tanesidir. Nihavend makamında nerede bir konser olsa ya da bir istek gelse gerçekten çok çok fazla icra ettiğimiz eserlerinden bir tanesidir. Ama sözler de öyle güzel ki eminim ekran başı sizlere eşlik etmiştir.
1: Biliyorsunuz çok keyifle, heyecanla bekliyoruz ekran başından gelen o paylaşımları. Müzik çünkü paylaşınca çok güzel. İşte kronik ağrılardan, acılardan, ruhumuzdaki o nedenini bilemediğimiz anlamsız pek çok kaygının da belki müziğin o şifalandırıcı gücüne teslim edip evlerimizde, arabalarımızda, nerede dinliyorsak, en önemlisi de gönüllerimizde o müziği hissedip küçük küçük eşlik ederek de işte o eksiz deryada nasiplenmek lazım diye düşünüyorum açıkçası.
0: Nihavend makamı Türk musikisinin gerçekten hem hüznün en derinine ulaştıran hem de mutluluğun en zirvesine çıkartan o renkli ve güzel makamlarımızdan bir tanesi. Efendim Nihavend sözü aslında Farsçadan bize gelmiş ve aslında Nihavend İran'da bir şehir ismi. Böylece hem de minik minik notlarımızı da iletelim isterim. Ve şimdi Osman Nihat Akın'ın sizlerin de ekran başında yine bizlerle birlikte seslendireceğiniz eserlerinden bir tanesi gelecek. Diyeceğiz ki güzel bir göz beni attı bu derin sevdaya. Ama onun öncesinde yine sevgili Ahmet'in o eşsiz ve harika melodileriyle bir Nihavend Taksim dinleyeceğiz.

0: Çok teşekkürler güzel eşlikleriniz için. Sevgili arkadaşlar, sağ olun.
1: Senin de ağzına sağlık Mineciğim.
0: Çok
1: gerçekten
0: teşekkür ederim.
1: O uzun rüyaya bizleri ulaştırdın.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi dedik ya, bugün hep sizlerin isteklerinden aslında derlediğimiz bir program. Ve Uğur Gür çok güzel bir güfte yazmış. Ve Yıldırım Gürses de onu öyle güzel bestelemiş ki, diyeceğiz ki her şeydi benim için, bir candı, bir nefesti, sorma bana o aşkı diyeceğiz.

0: Nasıl çok sormayalım yahu? Gerçekten bunun hesabını bence sorulmalı.
1: Değil mi? Yani böyle hem de öyle güzel bir sorulmalı bir eser. Ki
0: gerçekten harika bir yorumdu. Sevgili dostlarımın ellerine sağlık.
1: Evet.
0: Sevgili Mineciğim ağzına sağlık her zamanki gibi. O naif tınılarınla gerçekten yorumda çok başka bir lezzet yaratıyorsun.
1: Çok teşekkür ederim. Umarım ekran başındaki izleyicilerimiz de bizimle birlikte bu güzel şarkılarda keyifleniyorlardır. Çünkü gerçekten müzik kalple yapılmazsa şu ekranın karşısına geçmiyor.
0: İmkansız herhalde. Bunu pek çok kez tecrübe ettik.
1: Evet.
0: Şimdi benim bir isteğim olacak.
1: Evet.
0: Bir sevgi istiyorum.
1: Ne kadar güzel. Allah herkese temiz, saf ve güzel sevgileri nasip etsin.
0: Amin. Tüm gönülleri gerçekten. Ama nasıl evet. bir sevgi? Onun tarifini de harikulade yapılmış bu eserde. Yılları durduracak.
1: Güneşi dolduracak.
0: Dünyamı.

0: mı
1: dolduracak?
0: dolduracak. Bir sevgi istiyorum diyecek Ahmet. Sizlere de eşlik etmek düşecek tabii ki.
1: Buyurun
0: Buyurun.
1: dostlar.

0: Ay.
1: Ağzına, gönlüne, ellerine sağlık bu sefer. Gerçekten ben de bir sıfatı daha eklemiş bulunuyorum.
0: Çok
1: tabii
0: teşekkür ederim.
1: Tabii ki seni yakından tanıyan dinleyicilerimiz bu yönünden çok çok daha haberdar ama Mine'nin aynı zamanda da bir sazende oluşu, bambaşka da bir pencere açması kendisine. Ama bunun ben hatırasını bildiğim için çok heyecanlı bir bölüm.
0: Ahmet de şimdi diyecek ki sen benim şarkılarımsın.
1: Evet, buyurunuz efendim.

Evet, kıymetli dostlar. Şimdi yine Nihavend makamının çok sevilen eserlerinden bir tanesi gelecek ve bir Saadettin Ökten'ay şarkısı gelecek. Diyeceğiz ki Tövbeler Tövbesi. Hadi siz de bizlerle birlikte söyleyin.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ellerinize sağlık. Ekranları başında bizlere eşlik eden kıymetli dostlarımızın, kıymetli müzik yolcularının da gönüllerine sağlık. Hakikaten bugün nihavend şarkılardan ne kadar güzel istekler istenmiş değil mi?
1: Evet.
0: Yani bu nasıl bir zevk, bu nasıl bir duyuş? Hakikaten Allah seyircinin de böyle kıymetlisini versin hepimize.
1: Çok şanslıyız çünkü gerçekten özenle ve güzellikle o ruhlarının o güzel enerjileriyle bizlere geri dönüş yapıyorlar ve bizler de gerçekten sizler için her hafta acaba ne kadar daha sizi mutlu edebiliriz, o ekranlarınızın başında ne kadar daha keyifle oturup bizleri izleyebilirsiniz diye kafa yoruyoruz değil mi?
0: Hakikaten öyle, hepimiz bizden biri olduk.
1: Evet.
0: Gerçekten. Müzik yolcuları etle tırnak gibi birbirine kaynadı gerçekten. Şimdi tam da o manada harika bir sözlerle bir Erol Sayan bestesi var. Sizden biri diyeceğiz. Biz birbirinden kıymetli virtüöz dostlarımızla birlikte yine sizin gönüllerinize nameler çalacağız. Siz de bakalım o güzel eşliklerinizle bizleri nerelere götüreceksiniz? Keyifle yolculuğumuza devam edeceğiz. Buyurun sevgili dostlar.

0: Evet, sizden biri dedik. Ben içimden şöyle mırıldanarak söyledim. Eminim yine ekran başında hafif hafif şöyle sallanarak ve ellerinde çaylarıyla bence bizlere eşlik etmişlerdir diyorum.
1: Göreceğiz değil mi?
0: Evet, çıkışta
1: hikayelerden,
0: hemen bakacağız.
1: Etiketlerden, o güzel paylaşımlarınızdan görüyoruz. Yalnız yanında tatlı tatlı eşlik ettim derken benim kulağım direkt sana kayıyor. O kadar güzel söylüyorsun ki.
0: Çok teşekkür
1: ağzına
0: ederim.
1: Ağzına sağlık senin de Mineciğim, gönlüne sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yine her hafta olduğu gibi bu hafta da kıymetli arkadaşlarıma, sevgili Burç'a ve tüm arkadaşlarımıza çok çok çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ve kıymetli dostlar, yavaş yavaş sanıyorum programımızın sonuna geliyoruz. Ve şimdi İnce Saz grubundan çok sevdiğimiz tatlı bir şarkı var. Aslında bir adıyla Sevda ile hesaplaşılmaz. Bir adıyla da aslında Baba Evi diye de geçiyor.
1: Değil mi?
0: Çok güzel ve tatlı bir eser. Yine eşliklerinizin olacağına eminim. Haydi o zaman Cengiz Onural'a ait bu güzel eseri seslendirelim. Buyurun.

Bu topraklar yaşıyor, çalışıyor, üretiyor. Bir millet doğuyor, yürüyor, koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz. Bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara.

Şölenlerde türlü türlü aş yenir, ala geyik, süt kuzusu, kuş yenir. Ak kımızla taş da olsa hoş yenir. Dedem Korkut varsa eğer şölende, toy kurulur aşın sonu gelende. Bugün yine bir otağda şölen var. Yır söyleyen, el şaklatan, gülen var. Dediler ki otağa bir gelen var. Beyler kalkıp yol açtılar gelene, dedem Korkut yom getirdi şölene. Hem kımıza hem azığa kanıldı, şükredilip hak peygamber anıldı. Soy soylansın, boy boylansın denildi. Dedem Korkut bağdaş kurup yanladı, kopuzunun telleriyle ünledi. Görelim hanım ne söyledi. Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın, 99 adıyla.

Otağın bir ucunda Yağız Oğuz balası, saçları kurt yelesi, dirliğince gülesi. Sordu dedem Korkut'a, sen nasıl ozan oldun? Bin yıllarca Oğuz'un dilinde gezen oldun. Dedem Korkut balaya bir kutlu söz söyledi. Görelim hanım ne söyledi.

Evet değerli dostlar, bugün türkülerle Turan programımızı Dedem Korkut'a ayırdık. Dedem Korkut, Oğuz'un tamam bilicisi, çağlar aşan bir ezgi ve ozanlarımızın piridir. Bütün Türk dünyasında karşılığı vardır, hürmet görür, halen aramızda yaşayan bir ruhtur. Hatta bazen Oğuzca şarkılar, türküler, şiirler söyleyen bazı sanatçılarımıza, şairlerimize çağın Dede Korkut'u derler. Pek çok kişiye de derler. Çok daha fazlasına da umarım derler. Çünkü Dedem Korkut kopuzun teline

0: her vuruldukça yeniden yeşeren bir Oğuz ruhudur. Ve çağları aşıp insanlığın ve Türk milletinin var olduğu bütün süreç boyunca yanımızda rehber olarak bulunacaktır. Bugün programımızı ona ayırdık. Şimdi programımızın sonuna geliyoruz. Dedem Korkut ağzından özellikle de çocuklarımız için yazılmış bu cumhuriyet nasıl kuruldu, bu vatan nasıl yurt oldu gibi konuları anlatan Cumhuriyet Destanımızı seslendireceğiz.
1: Dedem Korkut, Oğuz'un çağlar aşan sesiydi. Yazılan son destanın Ozanca ezgisiydi.

İstanbul Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.

beni konservatuar sınavlarına hazırlamıştı. Sınavı kazandım ve ikinci mülakata girdikten sonra artık enstrüman seçme sınavı oluyordu. Ben de trompeti sevdiğimi, trompet seçmek istediğimi söyledim. Bunu dediğim an zaten bu kadar emin bir şekilde kalkınca oradaki trompet hocası da tamam artık sen benim öğrencisimsin dedi.

0: Seda Gökkadar'ın sunduğu Bir Hoş Seda, ölümsüz şarkıların şairi Ahmet Selçuk İlkan'ı ağırlıyor.
1: Kral olsam, sultan olsam ne yazar? Tacı tahtı alacaklar, unutma, bir kabire koyacaklar, unutma.

Merhaba dostlar. Ekranlardan birbirimize hal hatır sormak gerekirse biz yine yollardayız sizin için. Yorgunluk vız gelir. Yeter ki Anadolu'nun güzel dokümanlarını size ulaştıralım. Sizlerin de iyi olmanızı diliyoruz. Bugün Batı Akdeniz'e gidiyoruz. Antalya'nın yörük kültürünün bir başka coğrafyası Demre, Kaş, Kalkan yönüne. Delbekçi Mustafa ve Osman Kırca bizi bekleye dursun. Zorlu virajların olduğu Kalkan-Kaputaş plajı arasında ölümle sonuçlanan acı bir kaza sonrası Hasan Kalkan abimizden dinlediğimiz türküyü Mira Antik Kenti'nde sizin için çaldım.

0: Çivriler tümbek derken Fethiye'de, Kaş'ta, Kalkan'da delbek diyorlar çalanlar. Delbekçi Mustafa işte onlardan birisi. Ev sahibimiz ise Kaş Yörükleri Dernek Başkanı Hüseyin Kayır ve değerli eşi.
1: Merhaba Hüseyin'cim.
2: Sümer abicim hoş geldiniz.
1: Nihayet buluştuk.
2: Vallahi gözümüz merhaba, yollarda kaldı.
1: Sağ olun. Yani çarpıldım bu renklere. Bizim köylerde de yeşili, bordosu, mavisi, müthiş bir cesaret.
2: Kesinlikle abi. Ta işte Kuvayi Milliye döneminden kalma renkler bunlar. Biz de onu restore ettik. Tekrar eski canına kavuşturduk. Şimdi evimizde biz de bunları, bu renkleri yaşatmayı, kullanmayı seviyoruz.
1: Yani İnşallah. Bu bina Kuvayi Milliye'den kalan
2: tabii
1: bir bina
2: ki, tabii ki, tabii ki. İçeride mutluyuz. Çok daha güzel renkler var.
1: Hadi o zaman. Birlikte bakalım. Mustafa'm nasılsın?
3: İyiyim hocam, siz nasılsınız?
1: Sağ ol. Aslan Mustafa'm diye bir türkü var, bilir misin sen onu? Amanın gel gel gel gel Aslan Mustafa'm aman. Konya türküsü ya. Peki. Bu çobanlar neden hep böyle bir müzikle ilgilenir? Sen de çobanlık yaptın değil mi? Yapıyor musun?
3: Yapıyorum ben de büyükbaş hayvan bakıcılığı yapıyorum ben.
1: Ha nerede?
3: Ahırda bağlı.
1: Ahırda bağlı. Ha, evet. Hiç dağlara çıkma
3: yok,
1: böyle.
3: Yok dağlara çıkmayayım çıkma. Ben.
1: Ha, peki bu çobanlıkla ilgisi olanlar hep bir şey çalar. Neden öyle olur?
3: Heves ettim herhalde. Bir meslek verindik. Ne ettik bilmeyin hocam.
1: Canın mı sıkılıyor? Yani can sıkıntısı
3: var. Can sıkıntısı var biraz. Ha. Can sıkıntısı var.
1: Peki bu?
3: Eğlençesi var.
1: Bu delbek.
3: Delbek bu.
1: Buna böyle göbeğine vurdukça can sıkıntısını mı gideriyor adamın?
3: Gideriyor. Eğlence veriyor. Senin kan hareketlerini yeri.
1: Allah aşkına.
3: İştahlarını yeri. Oynaması geliyor. Tüngesi geliyor.
1: Tüngesi de.
3: Aynen.
1: Peki. Şöyle bir iştahlandır bakalım biz hadi. Bir şey çal. Ne çalarsın?

0: Bir ağıt mı bu?
1: Niye sayarsan sayalım öyle hocam.
0: Efendim?
1: Öyle söyleyiz işte hocam, ağıt gibi bir şey.
0: Ağıt bu, bir ölünün arkasından yakılmış bu değil mi?
1: Olabilir hocam.
0: Evet. Bir ölüyle ilgili hakkını helal eyle diyor. Bir
1: olabilir.
0: Helalleşme var burada.
1: Olabilir hocam. Yani evet. Şeyleri manalı, yani sözleri manalı.
0: Evet, etkiliyor. Anladım. Ama insan
1: aynen.
0: Değil mi? Bir,
1: aynen.
0: Bir hüzün var. Yani türkülerde bazen eğlence var.
1: Aynen, bazen hüzün var. Bazen dert var, bazen kader var, öyle işte. Devam ediyor.
0: Peki sen böyle dertli şeyler çaldığın zaman bir şey hissediyor musun?
1: Bazı zaman oluyor, bazı zaman olmuyor hocam. Yani çoğunlukla biz eğlenceli şeyler çaldığımız için, az oynak çaldığımız için az şey
0: hep
1: oluyor.
0: Hep oynak mı çalıyorsunuz siz?
1: Hemen hemen.
0: Yapma ya.
1: Yani düğünlere gittiğimiz için.
0: Hep oynuyorlar mı?
1: Oynarlar.
0: Peki, odalarda mı yapıyorsunuz bunu?
1: Evvel odalardaydı, şimdi meydanda yapılıyor galiba.
0: Peki şeyde. Odalarda hep oynarlar mı?
1: Oynarlar.
0: Yapma ya. Oynarlar. Hiç böyle hüzünlü türküler falan yok mu?
1: O da oluyor canım. Hüzünlü de oluyor.
0: Bizim orada mesela Ümmü çalarlar. Ormancıyı çalarlar. Ağlarlardı yani. Bizim sazcılar böyle mesela hiç unutmuyorum, Dirmil köyünde oturdular böyle yerlerde. Dışarıda kına gecesi, maşala gecesi, meşale, ateş yakıyorlar.
1: Ateş yakarlar.
0: Maşala gecesi derler. İşte deve olur, Arap olur, külcü olur çeşitli. Ateşin üstünden atlarlar böyle, oyunlar oynarlar.
1: Aynen falan. Hocam.
0: İçeride de saz çalarlar, hem ağlarlar. Yeri gelir
1: hem
0: böyle
1: söylerler.
0: Söylerler, yeri gelir oynarlar. Tüngümece'de oynarlar.
1: Aynen hocam.
0: Peki böyle kına gecelerinde de, erkek kınalarında mı çalıyorsun daha çok?
1: Yok, kadınlarda da çalayım.
0: Kadınlarda da. Erkek kınalar oluyor muydu?
1: Ben hiç katılmadım hocam.
0: Hiç katılmadım. Kadın kınalarında çalıyorsun.
1: Kadın da çalıyor sadece.
0: Peki kına havalarından bir şey çaladı bize.
1: İşte bu var işte hocam.
0: Hangisiymiş o?
1: Azin azin kınan garlıyor. Altın makasına zülf keseniyor. Gide gide gitmez oldu dizlerim. Ağlamaktan görmez oldu gözlerim. Oğlansız evlerde duman tütmez diye böyle.
0: Hep ağlıyor mu kadınlar sen kına havasında böyle çaldıkça?
1: Hemen hemen kızın anası ağlar, gelin ağlar.
0: Gelin gerçekten mi ağlıyor yoksa böyle şey...
1: İşte burasını bilmiyorsun hocam galiba.
0: Ama anasından babasından ayrılıyor. Onun bir hüznü vardır canım. Değil mi? Ama bir taraftan da yeni bir ev kuracak, yuva kuracak.
1: Yuva kuracak.
0: Onun mutluluğu var.
1: Dallanacak, saçaklanacak.
0: Evet, evet.
1: Çuvalacak.
0: Yani duygulu bir gece aslında.
1: Aynen.
0: Hadi çal bakalım.

0: Mısır'a gittik bir tarihte, Kahire'ye. Otele girerken aynen senin gibi böyle giyinmiş yöresel kıyafetler. Ellerinde böyle lop lop lop lop lop lop. Bir tane de böyle bizim kabak kemane gibi bir yaylı saz. Pop pop pop pop. Bizi otelde böyle karşıladılar. Mesela senin gibi adamları bu işi böyle çalan, bu, az ya da çok. Bu geleneğin biraz böyle ucundan bile yakalasan özelliği olan kişileri, buranın adamlarını böyle gelen mesela turistlerin çeşitli ortamlarında 5 dakika, 10 dakika bir gösteri yapsalar, yaptırsalar ne kadar hoşlarına gider onların biliyor musun?
1: Gider hocam.
0: Yani bizim otantik yemeğimiz kadar, işte şu kilimin güzelliği kadar, ben ne bileyim şu binanın güzelliği kadar onların ilgisini çeker bu. Onun için

0: Mustafa kardeşim, Aslan Mustafa'm. Benden sana bir ağabeyin olarak bu mesleği, bu geleneği devam ettir.
1: İşte
0: İki yıldır hemen hemen yapmıyorum diyorsun
1: yapmıyorum
0: ya.
1: hocam.
0: Devam ettir bunu.
1: Tamam hocam.
0: Tamam mı? Mesela buraya gastronomi olarak gelen şeyler var. Ders almaya geliyorlar. Bu nedir? Yani bu bir işte bildiğiniz
1: Kasna.
0: eleğin
1: Un eleyen
0: kasna.
1: kasna.
0: Ha, ama aynı elek kasnağından şimdi
1: Gel bey.
0: delbek yapıyorsun. Bu çok güzel yani. Bu gastronomi için buraya derslere, kurslara gelen şeyler, yabancılar var. Şaşırır kalırlar. Nasıl ki bizim Orta Anadolu'da, Silifke'de, Konya'da şey var. Yemek yenen kaşık. Gerçi yemek yenen kaşık daha farklıdır ama kaşıkla hem yemek yiyorlar hem de ritim
1: Ritim
0: çalıyorlar. Bu da
1: yapıyorlar.
0: onun gibi değil mi?
1: Aynen hocam. Elek yemekte, delbek dernekte.
0: Öyle mi ya?
1: Öyle hocam.
0: Bu ne güzel söz böyle.
1: Evet hocam.
0: İlk defa duydum. Elek yemekte,
1: Delbek
0: delbek
1: dernekte.
0: dernekte. Muhteşem ya. Şimdi bir usta geliyor karşınıza. Osman Kırca. Kendisi çok değerli bir kaynak halk sanatçısı. Küçücük üç telli sazıyla, hani hormonsuz gıda gibi ruhu besleyen nameleriyle yaylaların kokusunu, tadını, göçerlerin acısını, sevincini, coşkusunu yaşatacak bize.

0: daha genç galiba.
1: Arada bir bölüm var. Karşıdaki duymuş tabii Hregar'ı.
0: Osman abi.
1: Efendim.
0: Bu şimdiki ikinci kadın daha genç gibi sanki. Daha bir hareketlendi.
1: Ondan iki burla bunlar da bir güççüğü.
0: Bir küçüğü.
1: Bir küçüğü.
0: Şimdi bu en güçlü mü yoksa?
1: Bu en güçlüğü, şimdi onun üstüne o dayanamadı. Çaldıklarını hiç görmedi miydin? Yani çoban o zaman bağlamayı yeni öğreniyorum da.
0: Evet.
1: Bunlara gerçek yağmur yağdı, hurul doğdu güneş. Dağar peli de sardı. Ben bunu kendim ayarladım. Huruldu şal kuşak, çoban keyfe geldi. İşte o zaman çoban keyfe geldi, hani davar sağlı sıyak ırklak boğazlarını çalmaya başladılar.
0: Bunları söylüyor musun?
1: Evet. Şimdi ben bunları şöyle... Bunlardan bir anıt olarak bağlamaya kendim alabildim.
0: Tamam.
1: Öbür kadın da başladı şimdi karşıdan boğaz çalmaya.

0: Bu şekilde bir boğaz çaldı, karşıdan bir yuh çekti. Dedi ki amcamın hanımı, ne kız, köpeğin gözü bizi bastırıverdi dedi.
1: Evet.
0: Buna şahidin 16 yaşlarında aynı zaman.
1: Kaç?
0: 16 yaşlarında.
1: Evet.
0: Evet. Bunun için.
1: Ya sen bunları enstrümana böyle saza atlardın.
0: Evet, saza atmaya çalışmışım. O zaman kapıyorum, evet. Çok meraklıyım yani. Evet. Babam mesleğe salmadığı için 500 dolar var. Nereye gidersin?

0: İşte böyle bir şeyler
1: Vay.
0: çalıyorum. Mesela çökertme boğaz yıl mesela. Çalınan bağlamalarda bitmez çalınması da mesela. Yani 40 develi göç havalarında bir konaklama olduğunda

0: Osman abi, ustan kimdi?
1: Ustam, babam da çalardı, tel elletmezden, o zaman kırılacak tel yok diye korkardım
0: Ya.
1: babamdan. Eniştem, babamı verdilerdim. Ta veril per oldular. Onan gırıklanacaksın diye beni bağlamanın telini ellederdin. Ustam Halil Koca Büyük'tür.
0: Halil Kocabıyık.
1: Halil Koca Büyük.
0: Ali.
1: Halil.
0: Halil Kocabıyık. Rahmetli midir?
1: Aa, öldü.
0: Allah
1: İşte,
0: rahmet etsin.
1: Allah rahmet eylesin. Çok güler yüzlü bir insan idi. Onun sayesinde öğrendim yani.
0: Evet.
2: Halil Kocabıyık nur içinde olsun, Osman Kırca'ya ilham olduğu için. Konservatuvar öğrencileri eğer Türk müziği üzerine çok sesli eserler yazmak istiyorsa, Fethiyeli Ramazan Güngör, Kaş Çavdırlı Ali Ulutaş, Dirmilli Kadir Türen, Çörtenli Hüseyin, Kozağaçlı Faik İnce, Habip Özyurt, Gölhisarlı Necati Aslan gibi halk sanatçılarının yüreğine işlemiş doğaçlama sesleri dinlemeliler. Türkülere uyumlu armoniler yazmaları için umarız genç müzisyenlere ilham olmuşuzdur. Hoşça kalın.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel. Bu haftaki konukları müzik arşivlerinin usta ismi Hakan Eren.
1: Merhaba, ben Hakan Eren. Sohbet edeceğiz, birlikte olacağız.
0: Ve unutulmaz şarkılarıyla...

0: bugün çok önemli, çok sevdiğimiz bir konuğumuz olacak. Sevgili Ümit Yaşar bizimle olacak.
1: Evet, bizimle olacak.
2: Vallahi.
3: Başarı bana ait. Böyle ustalarla bir araya gelmek bize herkese nasip olmaz. Sen ne yayına gelmişken şu Müslüm Baba'na yad edilmez mi?

Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınız için. Türkü Deryası'ndan hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. TRT Müziğin kıymetli izleyenleri, sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün yine

0: Kıymetli hazırım ve bizi ekranlarda izlemek zahmetinde bulunan ve bizi sevenler, Türkü Deryası programına hoş geldiniz, şerefle verdiniz diyorum. Şimdi ilk konuğumuzu davet ediyoruz.
1: Evet, çok kıymetli bir isim gelecek efendim. Kendi alanında hakikaten çok güzel işlere imza atan muhteşem bir ses. Kim geliyor? Serpil Sarı geliyor, kuvvetli alkışlarınızla.
0: Alkışlar.

0: sağ olun. Ellerinize sağlık. Çok sağ olun.
1: Yüreğine sağlık.
2: Ağzına sağlık canım
0: çok
2: benim.
0: Çok sağ olun. Sağ olun.
1: Hoş geldin.
0: Teşekkür ederim.
1: Serpil, hoş harikasın. Buldum. Nasıl güzel bir ses, öyle değil mi? Çok nasıl böyle insanın yüreğine, ciğerine dokunan bir ses. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Tekrar sefalar getirdin. Yedik sohbet sesini. Edeceğiz ama çok evet. Kıymetli bir konumuz daha tabii var ki. Biliyorsun.
2: Onu ben anonsum yapmak istiyorum.
1: Tabii ki.
2: Çünkü onu anons yaparsam kendimle daha değişik bir duygular içinde. Böyle her zaman derler ya, yüzyılda bir gelir. Hakikaten öyle bir müzisyen. Kim diyoruz biliyor musun? Aslında elinde bir saz görünüyor ama benim bildiğim hoca en azından bir 10 tane daha saz çalıyor değil mi? Evet, evet. Cafer Nazlıbaş.
1: Kuvvetli alkışlarınızla.

0: Vay, vay, vay. Vay kardeş.
1: Cafer Nazlıbaş.
0: Evet.
1: Ve Cafer Nazlıbaş farkı diyelim.
0: Evet, evet.
1: Hakikaten. Yüreğin dert görmesin.
0: Eline sağlık,
1: hoş geldin.
0: Canım benim. Var olasın, hoş geldin. Şerefe verdin, sağ olasın.
2: Sağ olasın. Bugün sizlerle olmak benim için her zaman olduğu gibi yine çok büyük bir mutluluk, çok bir gurur sebebi. Ve yine kıymetli üstadlarla yine aynı sahnede olmak, aynı stüdyoyu paylaşmak. Çocukluğumun geçtiği bu arı stüdyosunda yeniden bu havayı solumak benim için çok önemli, çok heyecanlı bir
0: canımsın
2: duygu.
0: Canımsın benim.
2: Şeref o yüzden ederim. Davetiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yapımda yayınlayımına geçen herkese aynı şekilde.
0: Her şeye layıksın, kurban verin.
2: Eyvallah, sağ olasın.
0: Vallahi benim hatırım için bir daha çapık.
1: Bizler de sizleri ağırladığımız için bugün hakikaten çok mutluyuz. O zaman ben de bir keskine doğru götüreyim Türkü Deryası izleyenlerini. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkürler.
1: Teşekkürler.
0: Orkestramızın ellerine kollarına sağlık.
1: Ağzına sağlık canım.
0: Çok teşekkürler. Evet. Ne güzel türkülerimiz var.
1: Ve diyorum ki Selahattin Alpay diyorum.
0: Alkışlarınız Selahattin Alpay için efendim.

0: Hani bir söz var ya, söylene değil, bir de söyletene bakacaksın yani, değil mi? Evet. Ağzına sağlık bir tane.
1: Sağ olun, nefesiniz daim olsun.
2: Ya yüreğin dert görmesin. Hakikaten o kadar güzel söyledin ki dayanamadı Selahattin abi.
1: Çok sevindim, çok güzel oldu. Benim için ne kadar büyük bir an biliyor musunuz? O kadar güzel ki çok teşekkür ederim, sağ olun.
2: Harikasınız.
1: Sağ olun, elinize sağlık.
2: Yüreğiniz dert görmesin. Evet, acaba burada mı çalmak istersiniz efendim, yoksa
3: şöyle
2: orada mı?
3: Şöyle çalabilir miyim acaba ben?
2: Lütfen, yani biz de tabii şöyle boyunuzu posunuzu görerek görsek daha iyi olur.
3: Şöyle Azerbaycan'a doğru gidelim istiyorum. Tabii kardeş ki. Ülkemiz Azerbaycan'a da buradan çok selamlar olsun. Alkış selamlar gitsin. Çok güzel bir eser. Bir çok iyi bir tarz enstrümanı çalan kişinin kendi enstrümanına hitaben yazdığı bir eser. Aziz dostum benden küsüp incindi diyoruz. Buyurun usta.

0: İster üstadlara gelsin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Bravo. Ay, şimdi Cafer Nazlı açılmışken bırakalım mı? Sırayla düet yapıyoruz efendim. Sırayla düet yapıyoruz. Şimdi Serpil'de sıra. Alkışlar Serpil Sarı ve Cafer Nazlı Başçı'nın.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim. Nefesinize sağlık.
2: Canım benim.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
2: Bir daha rica etsem, Cafer ve değerli Serpil kardeşim alkışlar mıyız?
0: Eyvallah.
2: Sağ olun.
0: Eksik olmayın.
1: Harikasınız.
2: Sağ olun. Evet.
1: Sesiniz, duygunuz, ruhunuz daim olsun. Buyurun lütfen.

0: Binlerce teşekkürler. Binlerce teşekkürler.
1: Yüreğin dert görmesin abici.
0: Evet.
1: Vallahi böyle arada spontan şeyler çıkıyor Selahattin abiden. İlk de çıkıyor değil mi? Keyif aldık mı? Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Selahattin'cim senden.
2: Ben de güzel bir eser dinliyoruz. Ben de hareketli bir eser seçtim. Dedim ki dostlarımızla beraber belki alkışlarla hocamdan dinlediğim bir eser.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Evet.
2: Hadi bakalım.
1: Ne gitme okuyoruz?
2: Gitme turnam gitme yolları raktır.
1: Evet, haydi bakalım.
0: Evet.
2: Haydi bakalım.

0: teşekkürler. Harikasın. İlhan Körlesin.
1: Ağzına sağlık bir tanem.
0: O zaman ben de bir spontane eser seslendireceğim.
1: Efendim?
0: Ben de bir spontane eser seslendireceğim.
1: Tabii yok.
0: Olur mu?
1: Tükensem.
0: Cafer'le şimdi bir kısa sohbet ettik. Seher evet. Baktı çaldım yarın tabii. Kapısına. Keşke onu söyleseydim.
2: Neşet Ertaş'ı da almadan gitmeyelim dedik.
0: Yapalım mı o zaman bir Seher Baktı çaldım yarın kapısına? Haydi bakalım. Sil.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Sizlerin de ağzına sağlık, eline koluna sağlık.
1: Ağzına sağlık. Eksik olmaz.
0: Evet, programımızın sonuna geldik. Serpil'cim, çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık hakikaten.
2: Ben teşekkür ediyorum. Çok mutlu gerçekten olduk, çok keyifliydi. Herkese, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Nefesinize, ellerinize, yüreğinize, duygunuza sağlık hepinizin.
3: Teşekkürler canım. Sağ olasın, var olasın.
0: Cafer'cim, senin de ayaklarına sağlık. Seni burada görmek,
1: çok teşekkür
0: ağırlamak
1: ediyorum.
0: Tekrar çok güzeldi.
3: Allah aşkına zahmet edin, önümüzdeki haftaya bir daha gelmeyesi gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Sizlerle bir arada canım olmak benim için büyük bir şerefti. Sürçülisan ettiysek affola. Yapımda yayında emeği geçen herkese, kurumumuz çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Ve siz değerli konuklarınıza.
3: Gözlerinden öpüyorum.
1: Çok
3: sağ
1: teşekkür
3: canım.
1: Ediyorum.
3: Beraber okuyalım, buyurun.
0: Evet, çok hadi teşekkür buyurun. Ediyoruz. Yayında, yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, herkese sonsuz teşekkürler. Orkestramıza çok kuvvetli evet. Alkışlar efendim. Sağolunuz. Serpil'cim tekrar ayaklarına sağlık.
2: Çok sağ olun.
0: Cafer senin de öyle.
1: Eyvallah.
0: Tabii ki.
4: Bu Arduan'ın sunumunda Cafer'cim bize bir de bir taksim yapsın.
3: Ha öyle mi peki?
0: Evet, şefimizin
3: Arduan'ın. Evet, Malatya Arduan'dan efendim söyleyeyim. Evet, buyurun Cafer'im.
0: Haydi bakalım.

İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle, bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

0: Seda Gökkadar'ın sunduğu Bir Hoş Seda, ölümsüz şarkıların şairi Ahmet Selçuk İlkan'ı ağırlıyor.
1: Kral olsam, sultan olsam ne yazar? Tacı tahtı alacaklar, unutma, bir kabire koyacaklar, unutma.

0: Köprü programının kıymetli izleyenleri, hepinize gönülden sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Karadeniz'den Türkmen eline buram buram Anadolu kokan türkülerimizle yaklaşık bir saat boyunca evlerinize misafir olacağız. Programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Programımızı bugün Zonguldak'tan kurduk. Köprümüzü Zonguldak'tan kurduk. Zonguldak'tan önce Kerkük'e gideceğiz, Türkmeneli'ye gideceğiz ve sonra yine Anadolu'ya, Karadeniz'in o güzel dağlarına tekrar çıkacağız, yaylalarına. Efendim köprümüz başlıyor.

0: Sesine nefesine sağlık sevgili arkadaşım. Senin de öyle kıymetli Gökhan kardeşim. Ne güzel aktı böyle yani. Bu arada tulumun sesi bu kadar mı etkiler insanı?
1: Çok teşekkür ediyorum Ahmet. İzmir'e gelin gitmiş bir gelinin öyküsü. Çok üzünlü bir öykü. Ağlama anacığım, unutma beni diyor. Kadına sevginin, saygının, hoşgörünün artarak devam ettiği yarınlar diliyoruz. Biliyorsun Anadolu kültüründe kadına çok büyük bir ilahi bir görev atfedilmiştir.
0: Evet.
1: Bereketin sembolüdür, ailenin temelidir. Buradan tüm annelerimize, tüm kadınlarımıza selamlar, sevgiler olsun.
0: Selamlar olsun efendim. İyi ki varlar.
1: İyi ki varlar.
0: İyi ki varsınız.
1: Evet.
0: Şimdi Kerköy'e gidiyoruz. Türkmeneli bölgesine gidiyoruz. Yine klasik bir Abdülvahit Küzecioğlu'nun bir eserini seslendireceğim. Bahçeye Girdim diye bir eser. Bu da yine Türkiye'de, Anadolu'da pek fazla seslendirilmemiş bir eser.
1: Ne kadar güzel.
0: Kıymetli üstadlarla
1: izleyicilerimizle, evet, buluşturalım.

0: Sesine, nefesine sağlık sevgili Özlem.
1: Çok teşekkür ediyorum Ahmet Tuzlu. Çok üzünlü bir eser.
0: Evet.
1: Gizli bir sevda hikayesi. Buradan nereye gidiyoruz şimdi?
0: Bu hüzünle seri dağıtmaya.
1: Evet.
0: Şimdi piyanonun başına gidiyoruz.
1: Birlikte gidiyoruz.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Evet.
0: Sevgili izleyicilerimiz, birlikte bir düet yapacağız Özlem'le birlikte. Bu düette de rahmetli Ömer Yılmaz'ı anmadan da geçemeyeceğiz tabii ki. Bir Azerbaycan eseri. Seni Sevirem.

0: Bizden bu haftalık bu kadar. Köprümüzü Zonguldak'ta kurduk ve Ordu'ya kadar gideceğiz.
1: Bizleri gönül hanenize, gönül konaklarınıza misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte biz yine burada olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
0: Hoşça kalın efendim.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Bu salı binde Nora buğday unu 109 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 275 lira.

0: Enes hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Vallahi ben çok mutlu oldum sen geldin diye. Açık söyleyeyim.
1: Hocam.
0: Daha önce projelerimizle beraber sahne aldık, çaldık. Hem seni hem sazını hem tınılarını çok seviyorum gerçekten. Geldiğin için çok mutluyuz.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Ben de çok mutluyum geldiğim için.
0: Ki programımızın başında çaldığımız Aşık Veysel Türküsü'ne de zaten sazınla renk kattın. Şunalarını duyduk. Çok mutlu olduk. Arkada da İbrahim Kalın hocamızın kendi çektiği fotoğraflardan bir tanesi. O da bize o anla yanımızda oldu ve güzel bir eser çıktı diye düşünüyorum.
1: Ben de öyle
0: Teşekkür
1: düşünüyorum.
0: ederim.
1: Ben teşekkür ederim hocam.
0: Sıra sende. Sohbetimize tabii devam edeceğiz ama şu an ne çalalım? Ne çalmak istiyorsun?
1: Ben Ederliz çalmak istiyorum.
0: Tamam. Arkadaşlarımızla beraber.
1: Evet, hep beraber.
0: Tamam, seslendirelim bu eseri, ondan sonra da sohbetimize devam edelim.
1: Tamamdır hocam.

0: Harikaydı Enes. Gerçekten. Kimin eseriydi? Dergisi.
1: Goran
0: Evet,
1: Bregovic.
0: zaman zaman bazı projelerde biz de seslendirmiştik. Uluslararası projelerde.
1: Bregovic'in.
0: Çok güzel bir melodisi var. Sazda da çok yakıştı. Sen ne zaman tanıştın trompetle? Nasıl başladı müzik yolculuğun? Biraz bahseder misin?
1: Benim için çok güzel bir hikaye. Trompetle yolculuğum bir abimin dinlediği bir eserde bir tını yakalamıştım. Yani kulağıma çok hoş gelen bir enstrüman sesi duymuştum.
0: Evet.
1: O sesin de hangi enstrümana ait olduğunu abime sormuştum daha doğrusu.
0: Abin de mi
1: Abim
0: müzisyen?
1: müzisyen.
0: O ne
1: O da
0: çalıyor?
1: tambur ve kanun çalıyor.
0: O harika. Aile böyle
1: Yani
0: bir...
1: Türk müziği dolu bir eve doğdum zaten.
0: Harika, ne güzel.
1: Evet.
0: Ailede var yani.
1: Ailem de var.
0: Çok güzel.
1: O da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bitirdi.
0: Bizim okuldan,
1: Evet,
0: evet.
1: sizin okulundan hocam. Beni konservatuar sınavlarını hazırlamıştı. 3 gün kala. Ve okula girmiştim. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı. 3 gün kala pek hazırlanamadan girmiştim sınava ve sınavı kazandım. Ve ikinci mülakata girdikten sonra artık enstrüman seçme sınavı oluyordu. Ben de trompeti sevdiğimi, trompet seçmek istediğimi söyledim. Bunu dediği
0: Öyle
1: an
0: başladı
1: zaten bu kadar
0: yolculuk.
1: emin bir şekilde kalkınca oradaki trompet hocası da tamam artık sen benim öğrencisimsin dedi.
0: Ne güzel.
1: Evet.
0: Birbirinizi bulmuşsunuz. Belki o içine doğmuş senin yani.
1: Belki de hocam.
0: Peki. Şimdi beraber bir Ege türküsü okuyalım. Ah bir ateş ver, cigaramı yakayım.
1: Tabii ki hocam.
0: Beraber çalalım arkadaşlarla beraber. Ben de söyleyeyim. Olur mu?
1: Olur hocam.
0: Peki. Hadi bakalım.

0: Bize eşlik ettiğin için teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Ama
1: teşekkür ederim hocam.
0: eserin başında Murat'la Eyüpcan da döktürdüler.
1: Evet.
0: Gerçekten. Ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Ben arkadaşlarımla müzik yapmayı çok seviyorum.
1: Benim için de bir şeref hocam bu arada.
0: Zaten programın ismi Ümit Yılmaz ile Doğaçlama. Ve biz birçok şeyi burada karar veriyoruz aslında. Bir eser hangi ne çalacağız? Hangi ya da konuğumuz senin gibi hangi eseri çalacak? Hemen hızlı düşünüp onun başına sen bir açış yap. İşte arada bir improvize bir şey çal Eyüpcan. İşte oradan Ozan sen başa bir şey yap. İşte Sertaç sen kadansta kal. İşte sen sonra gir Barış falan böyle hızlı bir şekilde karar veriyoruz. Ben onu seviyorum. O yani o anı yaşamak. Zaten programda öyle bir formatı var. İşte fotoğraf o anda çekilmiş bir fotoğraf. Müziğimiz o anda yapılmış.
1: Hocam ben de bu arada müzisyen abilerime ve kardeşlerime başta size çok teşekkür ederim.
0: Estağfurullah,
1: Hepinizi de çok seviyorum arada.
0: değil mi? Sağ ol.
1: Elinize emeğinize sağlık.
0: Sağ ol. O zaman devam edelim. Hangi
1: Tamamdır.
0: eserle devam edeceğiz?
1: H15'li eserle devam edelim hocam.
0: Tokat.
1: Müsaadenizle Tokat
0: Tabii
1: Türküsü.
0: estağfurullah. Enstrümantal olarak çalacağız.
1: Evet.
0: Tamam ben de eşlik edeyim sana. Peki, çalalım
1: Peki
0: bakalım.
1: hocam.

0: Ellerine ve yüreğine sağlık. Beraber güzel oldu. Genelde tabii bu eserleri seçerken sazına da uygun eserleri, tınısını hoşlandığın ya da tınısına yakışan eserleri seçiyorsun. Bu
1: Evet.
0: da gayet çok yakıştı saza. Artık programın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Ama ben ondan önce şeyi sormak istiyorum sana. Şu an nerede görev yapıyorsun, nerede yaşıyorsun? Uzaktan geldin diye
1: Hocam
0: biliyorum.
1: evet ben şu an Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nda orkestra şefliği yapıyorum.
0: Harika.
1: Ayrıca orada çalışıyorum.
0: Çok güzel.
1: Oradan da buraya geldim.
0: İstanbul'a gelip gidiyorsun.
1: Sürekli gelip
0: Projelerde
1: gidiyorum.
0: oluyorsun.
1: Evet.
0: Bir ayağın burada.
1: Evet bir ayağım
0: Uzak bir
1: burada.
0: yer değil, yakın.
1: Aslında çok
0: Evet.
1: rahat bir yer hocam. Size de tavsiye ediyorum.
0: İleride var. Şimdi ileride bilemem tabii. Şu an yaşantımız burada. Görevlerimiz burada, eşimin benim. Bu arada eşinle beraber geldiniz.
1: Evet.
0: Ayaklarına sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Bir bebek bekliyorsunuz. Allah
1: Evet.
0: analı babalı kucağınıza almayı nasip etsin. Çok
1: Hocam
0: mutlu
1: zaten heyecanlıydım. Heyecanıma heyecan kattınız şu an.
0: olsun. Güzel heyecanlar bunlar. O zaman son bir eser yapalım beraber.
1: Peki hocam.
0: İbrahim Kalın hocamızın fotoğraflarının kolajları ile beraber.
1: Dikkatimi çekti hocam. Çok güzel fotoğraflar.
0: Evet, İbrahim Hoca sanata katkısı çok fazla. Özellikle müzik, işte fotoğraf, zaten kitaplarıyla herkes tanıyor. Biz de istedik ki fotoğraflarını bu programda paylaşalım.
1: Çok güzel olmuş hocam. Çok yerinde
0: O anı
1: olmuş.
0: yaşayarak, çektiği anda yaşadığı şeyleri biz de müzikle birleştirelim. Sanat zaten beraber bir şey.
1: Evet.
0: Güzel oldu diye düşünüyorum. Son eserimizi çalalım.
1: Peki hocam.
0: Tekrar ayaklarına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim
0: Enes
1: hocam.
0: Nalkıran bizimle beraberdi. Neşet Ertaş'ın güzel bir türküsüyle veda edelim.
1: Evet. Neredesin sen?
0: Neredesin sen? Hadi bakalım.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki Ay Yıldızlılar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT Parkı ile yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

Hepinizi saygılarımızla, sevgilerimizle, en güzel duygularımızla selamlıyoruz efendim. Çok değerli şefimiz Baki Kemancı yönetimindeki çok değerli orkestramızla birlikte. Çok kıymetli bir şair, çok kıymetli bir söz yazarı, ölümsüz şarkıların, en güzel aşk şarkılarının, ayrılık şarkılarının şairi Ahmet Selçuk İlkan bizlerle olacak. Ben sözü fazla uzatmayayım artık, değil mi şefim? Kendisini davet edelim mi, ne dersiniz? Evet, bir hoş sedaya Ahmet Selçuk İlkan geliyor.

0: hoş geldiniz. Bizi ne kadar mutlu ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Bulduk,
0: şerefler verdiniz.
1: Gel ne olursun.
0: Ve dayanamadınız
1: ben
0: mı?
1: Ben gelmez olur muyum? Tabii ki geldim.
0: Çok teşekkür ederim. Hazır o şarkıyı söylemişken hem programımızın jenerik müziği hem de benim ilk seslendirdiğim eser Yemin mi ettin? Sizin çok kıymetli eserlerinizden birisi. Bana armağan ettiniz ve ben de yazın seslendirmeye çalıştım. Beste Selahattin Cesur'a aitti. Sözler de size, ikinize de ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ve tabii ki benim değerli dostum Göksel Kamçı da aranjesini yaptı. Harika.
1: Çok güzel.
0: Teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık. Onunla açtık programımızı. Yalvarırım artık geldik ve siz şerefler verdiniz. Baş tacısınız. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok da yakıştı şarkılar sana. Daha sürprizler var tabii şüphesiz.
0: Sizden duymak ne güzel.
1: Ama ben de her şeyden önce seni yürekten kutluyorum. Hayırlı olsun diyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Adı da çok güzel, bir hoş seda. Gerçekten en çok da arzu ettiğimiz bu hoş sedalar.
0: Evet.
1: Seninle beraber ülkemizi müzik severlerin ruhunu okşasın
0: İnşallah.
1: İstiyorum.
0: İnşallah gönülleri bir hoş seda bırakabiliyorsak evet. Ne mutlu bizlere.
1: Muhteşem bir orkestra var aradığımızda. Sevgili Baki Kemancı'nın eşliğinde, sevgili Göksel'in. Evet. Hepsi birbirinden değerli. Onlar benim asırlık yol arkadaşlarım.
0: Muhakkak,
1: ama şimdi senin yol arkadaşların.
0: Çok teşekkür ediyorum Oturum. Hepsine ayrı ayrı. Buyurun lütfen.
1: Oturalım mı?
0: Evet lütfen.
1: Tabii,
0: lütfen.
1: Oturalım lütfen tabii ki.
0: Evet tekrar hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş
0: Programımıza
1: bulduk.
0: Programımıza şerefler verdiniz. Ben şiirlerinizi her daim çok keyifle seslendirmeye çalışıyorum. Siz de lütfettiniz, güzel eserler sundunuz bana da. Bugün de bu sahnede beraber olmak benim için şereftir, mutluluktur. Var olun.
1: Benim için de büyük bir mutluluk çünkü böylesine güzel sesler ve güzel yorumlar o kadar çok özleniyor ki TRT Müzik kanalına da bunlarla ancak böyle susamışlığımızı ve gerçekten özlemimizi gideriyorsunuz sizler. Eğer izin verirsen ben her zaman olduğu gibi samimi ve sen de öylesin. Sen çünkü
0: tabii, şimdi
1: dışarıda
0: siz...
1: senli belli konuşuyorsun.

0: konuştuğumuz için.
1: Siz benim sevgili Ahmet abimsiniz. Ben arada Sena. Ahmet abicim diyebilirim
0: tabii
1: size. Çok güzel eserleriniz var. Okuduğumuz öyleydi. Bugün bütün program sizin eserlerinize yer
0: verdi.
1: Aslında
0: biraz önce çok duygulandım. Yani bilerek veya bilmeyerek bilmiyorum. Sen beni anons ettiğinde
1: evet.
0: Ah dedim olamaz böyle bir şey. Çünkü yıllar önce daha şöyle 1977 yılları ilk yazdığım şarkı sevgili Selami Şahin'le bestelemişti. Ya seninle ya sensiz ve hemen ardından da Gözler Kalbin Aynasıdır'dı. Dedim ki bilerek veya bilmeyerek beni çağırırken o şarkının ne güzel introsuyla sahneye almak ne güzel oldu.
1: Gözler Kalbin Aynasıdır.
0: Evet.
1: Ben ilk eseriniz, ilk yaptığınız
0: evet,
1: eser
0: doğru.
1: diye biliyorum ama Ya Seninle Ya Sensiz de mi ilklerden birisiydi?
0: Evet. Hatta bir şarkımız daha vardı yine sevgili Selahattin Cesur'un. Biraz önce okuduğumuz evet. Yemin Metni'nin çok değerli bestekarı. Böyle hepsi bir anda, üçü bir anda çıkan şarkılarım vardı. Ve gerçekten işte yolculuk o yıllardan başladı. İşte dile kolay. 50.
1: Kaç yıl oldu? Ben biliyorum ki 50. yılınızı kutluyorsunuz.
0: 50. sanat yılımı
1: maşallah.
0: Bu yıl kutlayacağım.
1: Nice
0: ne
1: seneleri.
0: Mutlu bana.
1: İnşallah.
0: Tabii ki ben yılları saymaktan çok yılları saygıyla anmayı tercih edenlerdenim. Çünkü bu yıllar içerisinde bu yolculuklarda gerçekten tanımaktan ve tanışmaktan onur duyduğum birbirinden değerli bestekarlar, yorumcular ve müzisyenler, orkestra şefleri hayatımın en büyük hazinesi oldular.
1: Muhakkak.
0: Bugün de onlarla beraber yolculuk yapmaktan onur duyuyorum.
1: Biz de öyle sizinle birlikte olmaktan onur duyuyoruz. Hazır ilk eserimiz demişken biz o ikinci ilk eserinizi okuyalım mı? Gözler Kalbin Aynasıdır diyelim.
0: Sevgili Selami Şahin'i almış olalım böylece.
1: Evet. Sevgilerimizi gönderiyoruz.
0: Tabii okuyalım
1: müsaadenizle.
0: Lütfen. Tabii buyurun lütfen.

0: Tebrikler.
1: Gerçekten
0: güzel şarkılar.
1: Çok güzel yorumladınız.
0: Değerli ben, Emel ya. Sayın büyüğümüz okumuştu bu evet. eseri. O gözleri mi yazıldı yoksa bu şarkılar? Var mı bir hikayesi?
1: Bütün güzel bakan ve gerçekten güzel hissettiren bütün gözlere yazılmıştı. Çünkü gerçekten...
0: Bu çok yuvarlak bir cevap ama oldu
1: hemen,
0: aslında.
1: Hemen yanıtlayayım. Gözler gerçekten kalbin aynasıdır. Hatta şöyle derim ben... merhamet olmayan gözler ağlamaz derler. Ben merhametli, şefkatli bütün gözler için yazdığım şarkılardan bir tanesiydi bu.
0: Çok enteresan da bir şairlik özelliğiniz var sizin. Evet gözler ama objelere de yazdığınız şiirler var.
1: Şair yalnız bir sevgiliye, bir gidene, bir ayrılığa, bir yolculuğa değil. Bazen hiç konuşamayan, susan, dilin ucuna gelip de söyleyemeyenlerin de o derinliğini inerek ifade etme sanatıdır. O nedenle ben bazen bir tahta masayı da konuşturuyorum. Bazen bir ıslak mendili, bazen takılan parmağa takılan bir yüzüğü.
0: Öyle güzel birleştiriyorsunuz ki bizler de okumaya doyamıyoruz.
1: Teşekkür
0: ederim. Çok sevilen başka bir şarkınız var. Anılar. Coşkun Sabah evet. bestesi yine sözler size ait. Artık o kadar küçük çocukların bile dilinde ki çoğu zaman. Bu kadar sevilmenin sırrı nedir sizce?
1: Şarkı söz yazmak gerçekten çok kolay. Bazen tekrarlarla, kanatlarla yapılabiliyor. Görüyoruz. Ama şarkının özünü yazabilmek de marifet. Zaten müziği ve notaları aldıktan sonra elinizde kalan o dizeler, o şiirler, o mısralar bir sevgiliye, bir sevdiğinize bir mektup gibi, yanık bir mektup gibi, bir yürek yangını gibi gönderiliyorsa zaten anlam kazanır. Onun için ben şiirsel temalara, şiirsel derinliğine çok önemsiyorum. Onun için anılarda da bir bütün bir mektup gibi, hatırası uzun ebediyen kalacak bir mektup gibi yazıyorum. Onu mu okuyacaksın?
0: Evet, onu seslendirmek istiyorum müsaadenizle.
1: O zaman herkes, ben inanıyorum herkes
0: ve
1: bekledi demek.
0: Ve çok da sevilen bir şarkı.
1: Tabii,
0: anılar. Ben
1: beraber.
0: Eminim ki ekranları başındaki izleyenlerimiz de nakaratlarında evet. bize eşlik edeceklerdir.
1: Beraber okuyalım.

Seninle zamanların en ölmezini yaşamıştık. En büyük çemberini çizmiştik mutluluğun. En geniş açılarına aşkı taşımıştık beraberce. Hatırlar mısın? Sen bensiz, ben sensiz az mı ağladım? Az mı kaçtık gölgesinden ayrılığın? Tanrı'ya kaç geceler avuç açtık? Hatırlar mısın? Öyle ya, bir kara tren ayırmaya yetti bizim. Bir mendil bile sallayamadım ardından. Öylece yalnız, öylece sensiz kaldım. Hatırlar mısın? Şimdi boş vagonlarda arıyorum seni. Anıları yaşıyorum yeni baştan. Elimde değil, seni hatırlıyorum. Bilmem ki sen de beni hatırlar mısın?

0: Seni bu akşam ağlattılar da beni kaç akşam ağlattılar bir bilsen.
1: Değil mi? Ama evet. Çok çok güzel eserler.
0: Tabii bu anılar olmasa ne yazabiliriz ki? Çünkü anılar en büyük hazinemiz şüphesiz, değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Mesela yine hareketli bir şarkımız var sırada, beraber yine onu söyleyelim mi? Ve bu şarkıyı çok yakın zamanda Göksel bir düzenlemeyle çok küçük yaşa indirdi sevgisini. Günün birindeden bahsediyorum.
0: Yine sevgili Selahattin Cesur'un
1: evet,
0: müziği.
1: Evet, yine Selahattin Cesur'a evet. Sevgiler, demek selamlar
0: bugün
1: olsun.
0: Bayağı meslek adamımız hep anacağız bugün, ne
1: elbette,
0: güzel.
1: Elbette, elbette.
0: Peki ben o zaman burada oturarak seni izlemek istiyorum. O
1: peki,
0: şarkıyı seni görünce
1: nasıl arzu edersiniz?
0: Çok rahat bir şekilde oku, ben de o günlere gideyim.
1: Evet, peki çok mersi.

0: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Gönlünüze sağlık efendim. Ne güzel şarkılar bunlar. Ne kadar keyifli. Ve yıllar sonra tekrar farklı bir düzenlemeyle yeniden sevildi. Sevgili Ahmet abicim, sizin o güzel şiirlerinizden birini seyircilerimize paylaşırsanız biz çok mutlu oluruz.
1: Ben de mutlu olurum. Tabii ki çok teşekkür ederim.
0: Akabinde de ben yine sizin çok değerli bir eserinizi seslendirmek istiyorum.
1: Aa, harika.
0: Ne gelir acaba?
1: Sürpriz bak. Bakalım belki bir çalarsa, kemanın tellerine bir ağlatırsa ben de şu mikrofonu biraz daha sesini duyabilsem çok sevinirim. Çok sevinirim. Açabilsek sesini, evet.

Yokluğunda ne ateşleri hasretinle yaktın da bir seni yakamadım beni yaktığın gibi. Çölde su, mahpusta gün, oruçta ekmek gibi bekledim seni. Sense araya korkular koydun, yasaklar koydun, bitmez tükenmez engeller koydun. Şimdi neredesin diye sakın sorma. Sen çağırdın da ben gelmedim. Sen varken darılmazdım çiçeksiz baharlara, bu kasvetli akşamlara, bu yağmurlu havalara darılmazdım. Sen varken bakıp istenmezdim tren istasyonlarına, otobüs duraklarına. Sen varken yıkılmazdım biten sevdaların ardından, gidenlere küsmezdim, kalanlara acımazdım. Ah sen varken, sen varken böyle üşümezdim, titremezdim. Masumdum çocuklar gibi, böyle delirmezdim, küfretmezdim. Hele ölmeyi, ah hele ölmeyi hiç düşünmezdim. Şimdi soruyorum sana, adı sevdaysa bu cehennemin, sen yaktın da ben yanmadım. Biliyorsun, evet biliyorsun. Bütün acılarına yeşil ışık yaktım olmadı. Bütün korkularına arka çıktım olmadı. Dağlara merdiven dayadım olmadı. Haziranda kar oldum, yağdım avuçlarına olmadı. Sevdim olmadı, yandım olmadı, tattım olmadı. Ben de rahatım pes, bu aşkın biletini istediğin gibi kes. Nasılsa gidiyorsun, biliyorum git. Ama ardında ağlayan bir çift göz, paramparça bir yürek ve yıkılmış bir dağ görmek istemiyorsan, çek silahını daya sırtıma, titrersem namerdim. Sen vurdun da ben ölmedim mi? Ölmedim mi?

0: Geçicizade'nin sunduğu program devam edecek.
1: Amacımız butik çalışıp taze taze ürünleri satmak. Benim de bu yaşımda buraya gelmem sebebim de bir değişiklik olmasın, bir atlama olmasın, bir hata olmasın diye ben her gün buraya gelirim, az durarım ama emin olurum, buradan ayrılırım emin olarak. Kalitenin üzerine çok duruyoruz. Bütün amacım kalitemiz değişmesin. Sonra raf ömürlerini uzun da vermiyoruz. Gerçi uzatmak mümkün katlı maddeleriyle ama ona da girişmiyoruz. Ham madde ne kadar pahalanırsa pahalansın, biz ham maddede reçetemizde bir eksiklik yapmayız. Reçetemiz neyse her gün aynı mal çıkar. Bizim sloganımız Edirne'nin tadı badem ezmesinin adıdır.
2: 30 Mayıs 5 Haziran arasında BİM'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.

0: Geçicizade'nin sunduğu program devam ediyor.
1: Beste Ali İhsan Kısaç, seninle aşkımız eski bir roman.

dün gece uzun uzun seni aldım ağladım. Sonu yok yolumuzun, ona yandım ağladım. Benimsin bende değil, ellerim sende değil. Yanmamak elde değil, yandım yandım ağladım. Kim bilir acımızı, bu yasak aşkımızı, o eski şarkımızı çaldım çaldım ağladım. Sana yandım, bana yandım, bize yandım.

senden bir hatıra bana uşak. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler. Seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran

Aldığım her nefes seni fısıldar. Gelir ta kalbimden vurur şarkılar. Sana mı sözlenmiş, sana mı sözlenmiş bütün akşamlar? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Bilinmez neleri getirir zaman, bilinmez neleri götürür zaman. Aşk bir hatıradır, maziden kalan. Bir gün gitsen

0: Üflüyorum bağırarak.
1: Çok güzel okuyorsun gerçekten.
2: Ah, yani, çok teşekkür yani, ederim. Sizden duymak yani, çok kıymetli.
1: Yazmak meselemin ötesinde. Yani yine bir yorum olunca insan tadına doyamıyor Sedacığım gerçekten.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Beni göklere kadar, seni söyledim göklere kadar uçuruyorsun beni.
2: Evet, evet.
1: Gerçekten bütün içtenliğimle söylüyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Böyle ahenkli, böyle güzel bir yorum. Şimdi giderken bir iki şarkı daha yazarsam şaşırma çünkü.
2: Aa, ne güzel
1: aşk,
2: olur.
1: Aşkı getiriyorum. Bir yerde Baki
2: bir de
1: o kadar
2: ben
1: güzel.
2: Seslendirirsen, Baki'cim de çalarsa.
1: Ne güzel
2: Allah
1: çalıyorsunuz.
2: Allah,
1: arkadaşlarınız da öyle eşlik ediyorlar. Hani doyumsuz. Yerime geçeyim mi?
2: Buyurun lütfen. Buyurun lütfen.
1: Yerime geçeyim ben. Ya. Evet ya.
2: Evet. Çok güzel şarkılarınız. İnanın ya, biz de okumaya doyamıyoruz.
1: Bu şarkıları duyunca yazdıkça yazası geliyor insan. Hani her zaman şunu söylüyorum ben. Hani her doğan gün, her yeni sabah yeni bir duyguya, yeni bir özleme doğru kucak açıyor bizde. Onun için ben yazmaktan yorulmuyorum. Yani hatta bazen diyorum ki ya herhalde en iyi şarkımı, en güzel şarkımı henüz daha yazamadım diyorum. Çünkü çok şanslıyım, çok değerli bestekarlar var. Onlar hep sürekli sözler, şarkı sözleri istiyorlar bizlerden. Ve dolayısıyla yazdıkça insan yazası geliyor. Bir de senin gibi böyle güzel okuyanlar oldukça...
2: Çok teşekkür ediyorum. Sizin şarkılarınız da zaman su gibi akıp geçiyor gerçekten.
1: Ne
2: çok keyifli
1: İnşallah
2: okuyoruz.
1: İnşallah izleyenlerimiz de çok mutlu oluyorlardır. Çünkü
2: eminim ki öyledir.
1: Bana biraz hep yazdılar böyle... bugün. Hep bu şarkıları, yani özellikle sanki onların şarkılarını seçmiş gibi olduk. Çünkü yüzlerce şarkıdan hani birkaçını seçebilmek çok zor.
2: Evet.
1: Ama inanıyorum ki...
2: O kadar çok güzel onlar... eserleriniz var ki biz bir bölümünü alabildik sadece. Sizi tekrar konuk etmek isteriz. Diğer bölümlerini de okumayı çok arzu ediyoruz.
1: Büyük bir mutlulukla tabii ki yenirim ama seni de izlemek, böyle sonsuza kadar izlemek isterim gerçekten.
2: Çok, çok çok nezaketlisiniz, teşekkür ediyorum. Şöyle biraz hareketli bir şarkınız var. Ferdi Tayfur.
1: Öyle
2: mi? Desem, bizim sokaklar desem, nereleri götürür sizi, hangi döneme götürür?
1: Marmaris'e götürür hemen öyle söyleyeyim. Çünkü Marmaris'te çok uzun yıllar yaşadık onunla.
2: Öyle mi?
1: Orada yazmıştık.
2: Harika. Hadi o zaman beraber söyleyelim.

0: Harika. Çok teşekkür ediyorum sevgili Baki'cim ve sevgili saz sanatçısı arkadaşlarıma. Gönlünüze sağlık sevgili Ahmet abiciğim. Ne güzel eserler bunlar. Harika. Yani ben zaman o kadar çok çabuk geçti ki sizinle gerçekten doyamadım. Ama ben sizden yine çok Ramazan'ın ruhuna da yakışır bir şiiri dinletmek istiyorum seyircilerimize, izleyicilerimize müsaade eder misiniz?
1: Ben onur duyarım tabii ki. Çünkü böyle güzel bir ayda, böyle güzel, kutsal bir zaman içerisinde ruhumun derinliklerinden gelen bir şiiri paylaşmak isterim. Çünkü insanı insan yapan büyük değerler vardır. Merhamet gibi, şefkat gibi, vicdan gibi, saygı. Bunlar olmazsa eksik kalır. Şimdi Baki'cim, eğer yine değerli orkestrala birlikte güzel bir yol verirsen bana, ben o yoldan kalplere akmak isterim.

durup durup hiç büyüklük taslama. Seni senden alacaklar unutma. Bir dağ gibi servetine yaslanma. Bir kabire koyacaklar unutma. Günler gelir, günler geçer görürsün. Servet biter, şöhret biter, çürürsün. Bir kabirde sana düşer görürsün. Bir tabuta koyacaklar unutma. Gidenlere şöyle dönüp baksana. Şu hayattan sen de bir ders alsana. Şerefinden başka bir şan yok sana. Seni böyle anacaklar unutma. Hayatın temeli sabırdır, sabır. İnsanı pişiren çektiği kahır. Kim ki kul hakkı, kim ki ah alır. Hesabını soracaklar unutma. Bir mevsimdir güzelliğin, şöhretin. Bir yangında küle döner servetin. Dostların ki onlar senin kıymetin. Seni oradan soracaklar unutma. Böyle geldi, böyle geçti asırlar. Ne canlara kucak açtı topraklar. Kral olsan, sultan olsan ne yazar? Tacı tahtı alacaklar unutma. Bir kabire koyacaklar unutma. Unutma. Unutma.

yalan dünyanın boş olduğunu, bilip de yaşarsan en büyük sensin. Hissedip bir kalbin taş olduğunu, yine de seversen en büyük sensin. Veysel olan bilir ne gördüğümü, Eyüp'ün sabrıyla ne ördüğümü, sen de Yunus gibi şu kör düğümü, çözüp de yaşarsan en büyük sensin. Adını yazsam da dağlara taşa, eter bu ne yapsan gelecek başa. Bakma ardından dökülen yaşa, kalplerde yaşarsan en büyük sensin, gönülde yaşarsan en büyük sensin, en büyük sensin.

0: Çok evet. teşekkür ediyorum. Ne güzel oldu. Benim de böyle içimden geldi.
1: Ya şimdi dualarla, hayırlarla geçen her sanatimizde bunları da kalplere akıtmak gerekiyor. Tabii ki aşk Leyla'dan Mevla'ya giden bir yolculuksa eğer, değil biz mi? Zaman zaman Leyla'ya, zaman zaman da Mevla'ya ulaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Gönlünüze sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Yine çok keyifli bir eseriniz. Ben çok severek seslendirdiğim bir eser. Yıllar öncesinde yine TRT'nin bir programında okundum ve çok sevildi, çok istendi benden. Siz de bugün konumuz olunca ben ona yine yer vermek istedim. Bir gülü sevdim diyelim.

0: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için doyumsuz bir program oldu. Canım. Ama maalesef üzgünüm. Programımızın sonuna geldik. Ama tabii ki sizin o meşhur Ayten şiirini okumadan gitmeyeceğiz. Kapanışımızı sevgili izleyicilerimizle vedamızı yapalım. Öyle mi yapalım?
1: Ayrılmalıyız diye, ayrılık saati geldi diye.
0: Evet. Tamam. Doyamadık gerçekten size.
1: Hemen o zaman zamanı güzel
0: evet
1: değerlendirdim.
0: Efendim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok keyifli bir programdı bizim için. Umuyorum ekranları başında siz de aynı keyfi almışsınızdır. Hafsa'ya bir hoş sedada görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Ben...

saatim ya Aytel'e 5 var ya da Aytel'e 5 geçiyor. Ne yana baksam gördüğüm o. Gözümü yumsam aklımdan Ayten geçiyor. Bana sorarsanız mevsimlerden Ayten'deyiz. Günlerden Ayten ertesidir. Odur gün gün beni yaşatan, onun kokusu sarmış.

0: Geçecizade sundu.
1: İstanbul, Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.

0: çok büyük bir usta.
1: Müthiş şiirleri var. Aruz'da şiirler yazıyor.
0: Evet, evet. Çok, çok böyle kurre bir insan. Hacı Baba Hüseyin. Hüseyinoğlu.
1: Evet. Vay efendim.
2: Asırlık Ezgiler yarın TRT Müzik'te.

Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Ahmet Tuzlu... ...ve Mihriban Türkmen Akkuş'u ağırlıyor.

0: güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel. Bu haftaki konukları müzik arşivlerinin usta ismi Hakan Eren.
1: Merhaba, ben Hakan Eren. Sohbet edeceğiz, birlikte olacağız.
0: Ve unutulmaz şarkılarıyla Jale.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Sonsuz şükürler olsun diyerek efendim Züleyha ile sınırsız ezgileri açıyoruz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz ekran başına. Her hafta değerli bir konuğum ile bu yıldızda sizlerle buluşuyoruz efendim. Saatimizi gösterdiğinde ve ardından diyar diyar geziyoruz. Bu akşam değerli bir misafirim var. Yine bizlerle beraber olacak. Türküler, ezgiler, klasik ezgiler, klasik şarkılar, geçmişte unuttuğumuz pop ezgileri kendisinin yorumuyla dinleyeceğiz burada efendim. Kendisine has tarzı ve usubu ile yorumu ile bu yıldızda yerini alacak. Çok bekletmeden davet etmek istiyorum. Yıldız sevgili Umut Ünal'ım buyursunlar.

0: Nefesine, yorumuna sağlık. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Safalar
1: Çok
0: getirdin.
1: teşekkür ediyorum.
0: Seni yıldızın bir ucuna alıyorum.
1: Tamam.
0: Bir ucunda da ben olacağım bu
1: Tabii ki.
0: akşam. Beraber yorumlayacağız eserleri. Ve biraz da senden dinleyeceğiz. Umut, hoş geldin.
1: Hoş
0: Neler
1: bulduk.
0: yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Bu yeni eserin miydi senin?
1: Evet, yeni eserim. İyi ki doğdun. Diğer single'lar da yolda geliyor. Yakın zamanda yayınlanacak. 22 Nisan'da yayınlamış ben bunu. Tabii üzerinden birkaç yıl geçti ama hala taze, hala ilk günkü tazeliğini koruyor bence bu şarkı. Önemli bir şarkı. Yeni eserim. Bunun haricinde yeniden yazmaya devam ediyorum. Yeni single'lar gelecek. Bu şekilde devam ediyoruz.
0: Bir üçlü olarak burada bu yıldızda farklı yorumlarda, farklı eserleri farklı yorumlarla dile getireceksin.
1: Tabii ki.
0: Türküler de var ama yine klasik geçmişten 90'lardan 2000'lerden ezgiler de var. Ben de repertuarımı sana mukabil hazırladım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür
1: Gerçekten
0: ediyorum.
1: eskilerden kalma, yani eskiler demeyelim ama yıllanmış, yıllardır dile getirmediğimiz, belki de insanların en çok özlediği, en çok sevdiği, en çok duymak istediği şarkılardan yeniden derlemelerle, yeniden düzenlemelerle dinleyenlerin karşısına sunmak istedim.
0: O zaman şöyle uzanalım.
1: Tamam.
0: Yine özlenen, hiç ama hiç bıkmadan dinlenen eserlerden biri geliyor.
1: Tabii ki.
0: Gül döktüm yollarına.
1: Tamam.
0: Buyursunlar.

0: Nefesine sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Halen güncelliğini koruyan eserlerden biri değil mi?
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Senin tarzın ağırlıklı olarak türküler mi yoksa pop ezgiler mi? Hangisini daha çok sahnende tercih
1: aslında
0: ediyorsun?
1: Aslında kendi bulunduğum tarzı neoklasik diye adlandırıyorum ama bunun içerisinde yani eskiye dair ne varsa sanat müziği var, halk müziği var, özgün müzik var, pop müzik var. Yeniden okunma şeklinde, yeniden onu coverlanmış şekilde okunma tarzına neoklasik olarak adlandırıyorum. Benim tarzım neoklasik diyebilirim aslında.
0: O zaman şöyle seninle devam edeceğiz ama bizde genelde söz az, müzik çoktur. Seni küçük bir soluklandıracağım.
1: Tabii ki.
0: Biz uzanacağız, bir yare gidin turnalar diyeceğiz. Ardından bir kıraç ezgisiyle, kıraçın efsane ezgilerinden, eserlerinden biriyle devam edeceğiz. Tekrar Yıldız'da ve Umut İnal'da buluşacağız. Buyursunlar.
1: Tamam, çok teşekkürler.

0: Çok teşekkür ediyorum, var olasınız. Sevgili Umut, hemen seni şöyle yıldız alırken, Ali Can'ım teşekkür ediyorum eşliğin içinde. Farklı bir tarz oldu bizimki de. Bizim kendi yorumumuzla, var olasınız. Nasıl buldun?
1: Çok güzeldi. Sesinize sağlık.
0: Birinci eser zaten herkesin hemen hemen yorumladığı eserlerden biriydi ama ben ilk kez yorumladım. Daha önce okumamıştım.
1: Gerçekten harikaydı. Çok serbest bir şekilde. Gerçekten çok güzeldi. Orkestramı da tekrardan
0: var olasın. Sen de söyledin, dedin ki orkestra müthiş, muazzam dedin.
1: Kesinlikle.
0: Ben şefime hep söylüyorum. Diyorum ki şefim, bu sezon bir yenilik yapsak mı? Acaba diyorum, farklı bir şey mi? Biraz orkestrayı küçültsek mi diyorum. Yok yok, benim istediğim çıkmıyor diyor. Ben bunu istiyorum diyor. Kalabalık istiyorum diyor. Böyle yola çıktım, arkadaşlarımı yolda bırakmak istemiyorum diyor. Nasıl yani diyorum ya. Küçülebiliriz diyorum. 8 olabiliriz sayı olarak. Yok. Ben arkadaşlarımla beraber devam edeceğim diyor. Mehmet Han, diş budak. Bir alkış kendisine. Bravo'dayken de bir eser olmadı mı o eser için dakikalarca olacak diyor. O eser istediğim gibi olana kadar devam edeceğiz diyor. Var olasın. Böyle arada böyle ben beklerken tekrar tekrarlarda çok sıkılıyorum. O bana diyor ki tamam, olacak böyle şeyler. Tamam, enerjiyi düşürmek yok diyor. Hemen tekrar toparlıyor.
1: Arada olur.
0: Var olsun. Şöyle seni yıldızda bıraksak, ardından gelip hasbihal etsek olur mu?
1: Tabii ki. Tabii ki.
0: Buyursunlar efendim. Tekrar yıldızı bırakıyorum. Yine iki özgün eser gelecek sevgili Umut Ünal'dan. Buyursunlar. Arnavut Kaldırımı ve Kan Çiçekleri.

0: Şahaneydiniz. Valla nefesinize sağlık. Senin de nefesine
1: Teşekkürler.
0: sağlık. Var
1: Sağ ol.
0: olasınız. Ben direkt böyle bakıyorum. Şimdi sen geldiğinde kuliste ziyaret ettiğimde beni bir çocukluğuma götürdün.
1: Sürpriz oldu.
0: Sürpriz oldu bana hakikaten. Gerçekten sürpriz. Ben böyle şeyleri seviyorum. Umut'u ziyarete gittim kulise hoş geldin demek için. Yayında beraber olacağız. Bir isteği var mı diye. Bir baktım bir beyefendi. Tanıyorum ben bu abiyi tanıyorum ama nereden? Çocukluğumda. Çocukluğum dedim bu çocukluğumdan hatırlıyorum bu abimizi dedim. Sonra hemen gelip Mustafa abi söyleyince dedi ki ben Fidan ablanın eşiyim deyince dedim ki nasıl marketin karşısındaki Fidan ablamı? Beni çocukluğuma bir götürdü şöyle Nişancı mahallesine doğru. Hakikaten güzel sürprizdi bu. Var olasınız selamlar olsun. Şimdi derler ya onların elinde büyüdük hakikaten onların elinde de büyüdük mahallede. Bizim her şeyimize şahit olan
1: Güzel bir
0: insanlar.
1: sürpriz oldu ama
0: Evet
1: yıllar
0: çok güzel.
1: sonra denk gelmek gerçekten.
0: Sen biliyor muydun gelirken? Söylemiş miydi?
1: Mustafa abi daha önceden biraz bahsetmişti kendisi. Evet biraz çınlatmıştı. Aslında dediğim gibi vesile oldu. Aynı zamanda da tesadüf
0: Çok iyi
1: oldu.
0: oldu. Beraber gelmişler böyle duyunca da aynı apartmanda oturuyorlar. İşte dünya çok küçük. Böyle dünya büyük diyoruz ama aslında dünya çok küçük efendim. Buradan da bunu çıkarmış olalım.
1: Kesinlikle.
0: Çok teşekkür ediyorum. Beni aldın tekrar böyle bir nişancaya, Kumkapı'ya doğru götürdün. Var olasın.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi arkadaşlarıma takılmak istiyorum müsaadenle.
1: Tabii ki ne demek? Tabii.
0: Sana baktım sen de sakallısın. Yani tabii şimdi bu yayında ben böyle şeyler
1: Bilseydim
0: yapıyorum.
1: keserdim sakalımı.
0: Canım Selma ablacığım bugün bizlerle beraber. Seviyorum sizi. Şimdi bakıyorum herkes sakallı. Ben bir programda şunu yapacağım. Herkes jilet gibi olacak. Tıraşlı, sıfır sinek kaydı. Hiç sakal yok. Şimdi kıymetli Jimmy, şöyle bir başlayalım. Ali Can'dan başlayalım. Rica ediyorum. Ali Can, sakallı. Cemal, sakallı. Geliyoruz. Altay, Mehmet Han şefim. Yine sağ olsun Kürşatçığım. Canım senin ne işin var bu yaşta bu sakallarla? Kurban olayım. Şöyle
1: Erkeğin
0: geliyoruz
1: makyajıdır
0: böyle.
1: sakal ama.
0: Osman abicim, Polatçığım, kıymetli kardeşlerim, dostlarım. En başı da Yunus çekiyor. Hele bir bakın Allah rızası için. Niye ya niye? Yani hepiniz sözleştiniz mi? Niye yani? En büyük makyajımız sakalımız dedi. Söz veriyorum bir yayında herkese böyle o tıraşı yaptırtacağım. Mehmet Han böyle yapıyor. He canım he konuş sen oradan. Kendi kendine konuş diyor.
1: Konuğu da tıraşlayacak mısınız?
0: Konuğu da.
1: Bir dahakine jiletle falan geliyor o zaman.
0: Şöyle seni küçük bir soluklandıracağım.
1: Tabii ki.
0: Şöyle iki halay arda arda gelecek benden. Ardından tekrar yıldızda buluşacağız seninle.
1: Teşekkürler.
0: Buyursunlar efendim. Deget, Bayburt ve Yayuni. Arda arda geliyor. Buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum. Oh be, halayları özlemişim. Şöyle bir kendime geldim. Şöyle Umut'cum, seni son bloğa doğru geçerken oh, halay özlemişim ya.
1: Evet.
0: Sen sahnende halayları söylüyor musun?
1: Genelde söylüyorum, evet. Yani olduğu zamanlar
0: Niye
1: oluyor tabii
0: burada da
1: ki.
0: söylemedin bize bir tane? Hep böyle gitmişsin eskilere ama ben seni gördüğüm zaman şöyle bir intiba uyanıyor sana baktığımda. Türkü, Türk halk müziği böyle dolu dolu.
1: Evet.
0: Ama bir özgün havası da var.
1: Hangisi daha ağır basıyor?
0: Özgün.
1: Özgün.
0: Özgün. Ama sen kendini neoklasik diye
1: Evet.
0: yorumluyorsun. 90'lar, 2000'ler biraz
1: Aynen.
0: yeni kendince aslında kendi yorumunla ulaştırıyorsun
1: Tabii.
0: eserleri, değil mi?
1: Aha.
0: Ama
1: Yani
0: bir halay gelmez mi senden?
1: bir dahaki programa sürpriz olsun.
0: Niye sürpriz olsun ya? Daha son bloktayız, son artık yani 15 dakikamız var. Bence söylersin çok rahat şekilde.
1: Bu seferki repertuarda halk müziği yok ama yine halaya benzer güzel bir sanat müziği parçası
0: Hadi
1: var.
0: bakalım o zaman
1: Onu
0: yıldızı
1: seslendireyim.
0: bırakıyoruz sevgili Umut İnal'a. Buyursunlar.
1: Çok teşekkür ederim.

çocukluğumu habersiz. Penceresiz kaldım anne, penceresiz kaldım anne. Uçurtmam

ne varsa güzellikten yana, bölüştüm, büyümüştüm. Bu ne yaman çelişki anne, bu ne yaman çelişki anne.

0: Çok teşekkür ediyorum. Sen böyle devam edince sana eşlik etmeden olmayacaktı. İndim havuz başına deyince bunu da söylemek farz olmuştu.
1: Harika oldu arkasına ama. Süper oldu.
0: Var olasın. Finale geldik. Veda edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sizin programınızda bulunmak gerçekten benim için mutluluk ve onur. Sizlere ve orkestranın tamamına çok teşekkür ediyorum. Çok
0: var olasın. Efendim Züleyha ile Sınırsız Ezgiler'den bu haftalık bu kadar. Bir sonraki hafta görüşünceye dek kendinize iyi bakın, güzel bakın. Ama her şeyden öte iyi davranın. Allah'a emanetsiniz.

0: çok büyük bir usta.
1: Müthiş şiirleri evet, var. Aruz'da evet, şiirler
0: evet,
1: yazıyor.
0: Evet, evet. Çok, çok böyle kurre bir insan. Hacı Baba Hüseyin,
1: Hüseyin Oğul. Evet. Vay efendim.
2: Asırlık Ezgiler yarın TRT Müzik'te.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanına

da dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: türküler dile geliyor.
1: İsterim başına gene, ah bir gene, ah bir gene, gören sen mi?
0: Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
2: Gönlüm gülür, elim gülür, gülür güzel diyarım, çalar tarı çalar.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Bektaş Dolu'yu ağırlıyor.
3: Hele hele yar yar güleğinde, güleğinde yar güleğinde, aklımı baştan aldı, yeryüzüme güleğinde.
0: Türkü Deryası canlı yayınla, Çarşamba TRT Müzik'te.

Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz. Bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara.

0: Kıymetli dostlar, TRT Müzik ekranlarına, Müzik Yolcuları programına hoş geldiniz. Bugün yine bavulumuzda sizler için hazırladığımız birbirinden güzel nihavent eserler var. Ve ilki olan Zeynettin Maraş'ın o güzel ve ölümsüz eseriyle başladık. İnleyen nameler dedik.
1: Gerçekten ruhumuzu sardı. Harika icralarınızla renk kattık diye düşünüyorum evlerinize, gönüllerinize. Çünkü sizlerin o varlığıyla, katkısıyla bu yolculuğu paylaşmak bizler için o kadar değerli ki. Ve bu verdiğimiz değeri biraz daha gösterebilmek adına program başından beri sosyal medyada bizlere çok güzel isteklerde bulunuyorsunuz. O kadar da zevkli istekler var ki
0: evet.
1: Gerçekten bizleri dinleyenlerin de bu konudaki hakimiyeti ve ilgisi de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Ve bu bölümde biraz belki kelamı az tutup daha fazla size tüm isteklerinizi belki bu makamdaki bizlere ulaşan isteklerinizi yerine getirmek için var gücümüzle çabalayacağız. Çok keyifli bir nihavent seçkiler bölümü bugün müzik yolcularında sizleri bekliyor. Şimdi lütfen arkanıza yaslanın, kemerlerinizi bağlayın. Hazırlıklarınızı da yapın ama, değil mi
0: evet,
1: Mine?
0: Evet, bence
1: çünkü
0: de.
1: Çünkü Sen Kimseyi Sevemezsin, Sevmeyeceksin isimli eseri sizlerden duymak için can atıyor olacağız. Biz şöyle ufak ufak aranameye girelim. Neler olacak sonra hep birlikte gözlemleyelim. Müzik yolcuları keyifle, nihavent bir seyirle başlasın efendim.

0: önemlisi Kamuran Yarkıl'ın gerçekten Nihavend makamında vazgeçilmez eserlerinden bir tanesidir. Nihavend makamında nerede bir konser olsa ya da bir istek gelse
1: Değil mi?
0: gerçekten çok çok fazla icra ettiğimiz eserlerinden bir tanesidir. Ama sözler de öyle güzel ki eminim ekran başı sizlere eşlik etmiştir.
1: Biliyorsunuz çok keyifle, heyecanla bekliyoruz ekran başından gelen o paylaşımları. Müzik çünkü paylaşınca çok güzel. İşte kronik ağrılardan, acılardan, ruhumuzdaki o nedenini bilemediğimiz anlamsız pek çok kaygının da belki müziğin o şifalandırıcı gücüne teslim edip evlerimizde, arabalarımızda, nerede dinliyorsak, en önemlisi de gönüllerimizde o müziği hissedip küçük küçük eşlik ederek de işte o eksiz deryada nasiplenmek lazım diye düşünüyorum açıkçası.
0: Nihavend makamı Türk musikisinin gerçekten hem hüznün en derinine ulaştıran hem de mutluluğun en zirvesine çıkartan o renkli ve güzel makamlarımızdan bir tanesi. Efendim Nihavend sözü aslında Farsçadan bize gelmiş ve aslında Nihavend İran'da bir şehir ismi. Böylece hem de minik minik notlarımızı da
1: Notlarımızda
0: iletelim
1: tabii ki.
0: isterim.
1: Tabii
0: Ve
1: ki.
0: şimdi Osman Nihat Akın'ın sizlerin de ekran başında yine bizlerle birlikte seslendireceğiniz eserlerinden bir tanesi gelecek. Diyeceğiz ki güzel bir göz beni attı bu derin sevdaya, ama onun öncesinde yine sevgili Ahmet'in o eşsiz ve harika melodileriyle bir Nihavend Taksim dinleyeceğiz.

0: Çok teşekkürler güzel eşlikleriniz için. Sevgili arkadaşlar, sağ olun.
1: Senin de ağzına sağlık Mineciğim.
0: Çok gerçekten teşekkür ederim.
1: O uzun rüyaya bizleri ulaştırdın.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi dedik ya, bugün hep sizlerin isteklerinden aslında derlediğimiz bir program. Ve Uğur Gür çok güzel bir güfte yazmış. Ve Yıldırım Gürses de onu öyle güzel bestelemiş ki, diyeceğiz ki her şeydi benim için, bir candı, bir nefesti, sorma bana o aşkı diyeceğiz.

0: Nasıl çok sormayalım yahu? Gerçekten bunun hesabını bence sorulmalı.
1: Değil mi? Yani böyle güzel bir sorulmalı eser. Ki,
0: gerçekten harika bir yorumdu. Sevgili dostlarımın ellerine sağlık.
1: Evet.
0: Sevgili Mineciğim ağzına sağlık. Her zamanki gibi o naif tınılarınla gerçekten yorumda çok başka bir lezzet yaratıyorsun.
1: Çok teşekkür ederim. Umarım ekran başındaki izleyicilerimiz de bizimle birlikte bu güzel şarkılarda keyifleniyorlardır. Çünkü gerçekten müzik kalple yapılmazsa şu ekranın karşısına geçmiyor.
0: İmkansız herhalde. Bunu pek çok kez tecrübe ettik.
1: Evet.
0: Şimdi benim bir isteğim olacak.
1: Evet.
0: Bir sevgi istiyorum.
1: Ne kadar güzel. Allah herkese temiz, saf ve güzel sevgileri nasip etsin.
0: Amin. Tüm gönülleri gerçekten. Ama nasıl bir sevgi? Onun tarifini de harikulade yapılmış bu eserde. Yılları durduracak.
1: Güneşi dolduracak.
0: Dünyamı dolduracak.
1: Bir sevgi istiyorum diyecek Ahmet. Sizlere de eşlik etmek düşecek tabii ki.
0: Buyurun dostlar.

0: Ağzına, gönlüne, ellerine sağlık bu sefer. Gerçekten ben de bir sıfatı daha eklemiş bulunuyorum.
1: Çok
0: tabii
1: teşekkür
0: ki
1: ederim.
0: Seni yakından tanıyan dinleyicilerimiz bu yönünden çok çok daha haberdar ama Mine'nin aynı zamanda da bir sazende oluşu bambaşka da bir pencere açması kendisine ama bunun ben hatırasını bildiğim için çok heyecanlı bir bölüm.
1: Ahmet de şimdi diyecek ki sen benim şarkılarımsın.
0: Evet, buyurunuz efendim.

Evet, kıymetli dostlar. Şimdi yine Nihavend makamının çok sevilen eserlerinden bir tanesi gelecek ve bir Saadettin Öktenay şarkısı gelecek. Diyeceğiz ki Tövbeler Tövbesi. Hadi siz de bizlerle birlikte söyleyin.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ellerinize sağlık. Ekranları başında bizlere eşlik eden kıymetli dostlarımızın, kıymetli müzik yolcularının da gönüllerine sağlık. Hakikaten bugün Nihavend şarkılardan ne kadar güzel istekler istenmiş değil mi?
1: Evet.
0: Yani bu nasıl bir zevk, bu nasıl bir duyuş? Hakikaten Allah seyircinin de böyle kıymetlisini versin hepimize.
1: Çok şanslıyız çünkü gerçekten özenle ve güzellikle o ruhlarının o güzel enerjileriyle bizlere geri dönüş yapıyorlar ve bizler de gerçekten sizler için her hafta acaba ne kadar daha sizi mutlu edebiliriz, o ekranlarınızın başında ne kadar daha keyifle oturup bizleri izleyebilirsiniz diye kafa yoruyoruz değil mi?
0: Hakikaten öyle, hepimiz bizden biri olduk.
1: Evet.
0: Gerçekten. Müzik yolcuları etle tırnak gibi birbirine kaynadı gerçekten. Şimdi tam da o manada harika bir sözlerle bir Erol Sayan bestesi var. Sizden biri diyeceğiz. Biz birbirinden kıymetli virtüöz dostlarımızla birlikte yine sizin gönüllerinize nameler çalacağız. Siz de bakalım o güzel eşliklerinizle bizleri nerelere götüreceksiniz? Keyifle yolculuğumuza devam edeceğiz. Buyurun sevgili dostlar.

0: Evet, sizden biri dedik. Ben içimden şöyle mırıldanarak söyledim. Eminim yine ekran başı da hafif hafif şöyle sallanarak ve ellerinde çaylarıyla bence bizlere eşlik etmişlerdir diyorum.
1: Göreceğiz değil mi?
0: Evet, çıkışta
1: hikayelerden,
0: hemen bakacağız.
1: Etiketlerden, o güzel paylaşımlarınızdan göreceğiz. Yalnız yanında tatlı tatlı eşlik ettim derken benim kulağım direkt sana kayıyor. O kadar güzel söylüyorsun ki.
0: Çok teşekkür
1: ağzına
0: ederim.
1: Ağzına sağlık senin de Mineciğim, gönlüne sağlık.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Yine her hafta olduğu gibi bu hafta da kıymetli arkadaşlarıma, sevgili Burç'a ve tüm arkadaşlarımıza çok çok çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ve kıymetli dostlar, yavaş yavaş sanıyorum programımızın sonuna geliyoruz. Ve şimdi İnce Saz grubundan çok sevdiğimiz tatlı bir şarkı var. Aslında bir adıyla Sevda ile hesaplaşılmaz. Bir adıyla da aslında Baba Evi diye de geçiyor.
1: Değil mi?
0: Çok güzel ve tatlı bir eser. Yine eşliklerinizin olacağına eminim. Haydi o zaman Cengiz Onural'a ait bu güzel eseri seslendirelim. Buyurun.

Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Ahmet Tuzlu, ve Mihriban Türkmen Akkuş'u ağırlıyor.

0: güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel. Bu haftaki konukları müzik arşivlerinin usta ismi Hakan Eren.
1: Merhaba, ben Hakan Eren. Sohbet edeceğiz, birlikte olacağız.
0: Ve unutulmaz şarkılarıyla Jale.

0: Bugün çok önemli, çok sevdiğimiz bir konuğumuz olacak. Sevgili Ümit Yaşar bizimle olacak.
1: Evet, bizimle olacak.
2: Vallahi.
3: O şöyle bana ait. Böyle ustalarla bir araya gelmek bize herkese nasip olmaz. Sen ne yayına gelmişken şimdi Müslüm Baba'na yad edilmez mi?

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size. İlk eseri Kulümmet Üstad'dan açtık. Büyük ozanımızdan Seyyah Olup Şu Alemi Gezerim. Şimdi Mücim Dede'den bir eser var sırada. Bunu ben tek çalıp söylemeye çalışacağım. Şen değil gönlüm, şen değil.

Şimdi sırada bir tane Pir Sultan var. Böyle kurimet mücrim dede başladık. Pir Sultan'a geldik. Kanlı zalımı şimdi yapacağız.

Evet sevgili izleyiciler, şimdi sırada Aşık Ruhsati var. Onun çok sevdiğimiz, çok özel bir türküsü. Daha senden gayrı gayrı aşık mı yoktur?

Şimdi Erzurumlu Sümaniye Baba'ya gidiyoruz. Yani son dönemlerde çok meşhur da oldu, çok sevilen bir türkü. Ben de 40 yıldır okuduğum Elvaya Ezel'den Levfi Galem'den Bu Benim Bahtımı Kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde bir günümü yüz bin zara yazmışlar.

Aşık Emrah'a gideceğiz. Tutam yar elinden tutam, çıkam dağlara. Olan bir yaralı bülbül inen bağlara. Evet, buyurun. Şu güzel mihini, kaba mihini duyayım Cem. Hatta bir açış yap şöyle bir.

Evet sevgili izleyiciler, ekran başındaki tüm müzik severlere, türkü dostlarına bu akşam yine programın sonuna geldik. Şimdi ben tabii bir de annemden bir halk ozanı aşık Şahsenen Bacı'dan, rahmetli annemden bir eser, bir kıta, bir uzun hava okuyacağım. Arkasına da Şahatay'ın Melullenme Deli Gönlünü okuyacağım. Bu akşamlık size veda edeceğiz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar, selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Ben ve orkestra arkadaşlarım, kalın sağlıcakla.

0: güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel. Bu haftaki konukları müzik arşivlerinin usta ismi Hakan Eren.
1: Merhaba, ben Hakan Eren. Sohbet edeceğiz, birlikte olacağız.
0: Ve unutulmaz şarkılarıyla Jale.

0: Bugün çok önemli, çok sevdiğimiz bir konuğumuz olacak. Sevgili Ümit Yaşar bizimle olacak.
1: Evet, bizimle olacak.
2: Vallahi.
3: O şeref bana ait. Böyle ustalarla bir araya gelmek bize herkese nasip olmaz. Sen ne yana gelmişken şimdi Müslüm Baba'da yad edilmez mi?

0: türküler dile geliyor.
1: İsterim başına gene, ah bir gene, ah bir gene, gören sen mi?
0: Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
2: Gönlüm gülür, elim gülür, gülür güzel diyarım, çalar tarı çalar.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Bektaş Dolu'yu ağırlıyor.
3: Hele hele yar yar gülen.
0: Türkü Deryası canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz. Bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara.
1: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne yarın TRT Müzik'te.

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bir Müziğin Kanunu programına da hoş geldiniz. Ben Hakan Güngör, piyanoda Tolga Kılıç, kemanda Can Olgun, perküsyonda Mehmet Akatay. Hepinizi sevgi ve saygıyla tekrar selamlıyoruz efendim. Bugün çok özel bir konuğum var, çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok yetenekli, inanılmaz tatlı. Devrim Yakut. Devrimciğim, hoş geldin.
1: Teşekkür ederim.
0: Devrimciğim hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Çok teşekkür ederim her şeyden önce geldiğin
1: için. Ay ben teşekkür ederim canım.
0: Çok şanslıyım ben ki böyle bir telefon ettiğimde Hakan'cığım ne demek? Tabii ki geliyorum diyen senin gibi dostlarım var.
1: Çok şükür, ne
0: çok
1: güzel.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Oyuncular için şarkı söylemek çok heyecan verici ve çok nasıl söyleyeyim, mesleğimizin böyle olmazsa olmazlarından, ama her profesyonel de olmadığımız için mesela tiyatronun içinde şarkı da söyleriz. Dolayısıyla senin gibi bir isimden ve böyle değerli bir orkestradan teklif gelince ben, inan bana bak şöyle oluyor. Geçen sefer de gelmiştim ya. Böyle insan kendini kötü hissettiği zamanlar olur ya.
0: Evet.
1: Öyle zamanlarda gözümü kapatıyorum. Ay ne güzel şarkı söylemiştik diyorum. Bu anları hatırlatıyorum.
0: Daha önce seni Laterna programımızda ağırlamıştık,
1: evet,
0: sevgili Meral'le beraber.
1: Evet, bütün içtenliğimle söylüyorum, öyle oluyor.
0: Ne mutlu bizim için. Çok teşekkür ederim hakikaten. Biz aslında çektiğimiz her program...

0: Bu bir iş olarak ya da bir böyle hadi şunu da yapalım diye değil de gerçekten bir anı kalsın diye o
1: Ne güzel,
0: mantaliteyle, o
1: evet,
0: anlayışla, o
1: hakikaten.
0: sevgiyle, saygıyla çektiğimizi ben biliyorum. Ve bütün kardeşlerim, bütün arkadaşlarım da aynı duygular içerisinde. O
1: Biliyorum,
0: yüzden
1: evet.
0: özellikle çağırdığımız konuklarımızın da böyle yaklaşması bizi çok mutlu ve çok duygulandırıyor.
1: Aksi zaten imkansız,
0: Canım
1: evet.
0: çok teşekkür ederim. Peki sana bir şey soracağım. Devrim Yakut'un içindeki devrim nasıl?
1: Ya ben kendiyle savaşma bahsini biraz serbest bırakmış biriyim son 5-6 yıldır. Ya çünkü gördüm ki oradaki yorgunluk aslında yapabileceğim bir sürü şeyi yapmama engel teşkil ediyor. Ya oraya harcayacağım, yani o savaşa harcayacağım enerjiyi daha yeteneklerimi parlatmaya harcamanın daha mantıklı olduğunu keşfettim ben. Bir de tabii yaşla beraber insan şunu keşfediyor. Ne istemediğini çok iyi anlıyorsun.
0: Ne istediğin değil de ne
1: Gençken hep
0: istemediğin.
1: ne istediğimizin peşinde
0: Evet.
1: koşarız. Belli bir yaştan sonra ne istemediğimin peşinde koşuyor. Ben neyi yapmak istemiyorum? Ve büyük bir özgürlük tabii 50
0: Tabii.
1: sonrası. Yapmak istemediğim hiçbir şeyi yapmıyorum. Tabii ki bir toplumda yaşıyoruz ve mecburiyetlerimiz var.
0: Tabii.
1: İşimiz, gücümüz var vesaire. Onlardan azade olarak söylüyorum. Dolayısıyla biraz senin gibiydim ben de. İçeride çok mücadele eden vesaire. Biraz kendimi hafiflettiğimi düşünüyorum ama biraz.
0: Değil mi?
1: Tam
0: O
1: olarak bitmiş değil. O bir natura çünkü.
0: bir de sanatçı olmanın da içinde bir hani doğasında var ya o ruh halidir sanatçı olmak.
1: Tabii.
0: Yani mesela deriz ya çok muhalifsin deriz mesela. Aslında sanatçı kendine muhalif, hiçbir şeye muhalif değil aslında.
1: Ya şöyle, oradaki muhalif hep yanlış anlaşılıyor.
0: Evet.
1: İtiraz etmezseniz ortaya bir ürün çıkaramazsınız.
0: Evet. Ben de
1: Yani
0: ondan bahsediyorum.
1: mimar da olsanız, ressam da olsanız, sanatçı da, şarkıcı da olsanız, bir enstrüman da çalıyor olsanız mutlaka ustaların oldu senin, değil mi?
0: Tabii, mutlaka.
1: Ama en beğendiğin ustanın çalma halinden bile ben orayı bir de şöyle mi denesem? İşte tam orası bizim muhalif ve itiraz eden tarafımız aslında.
0: Bravo, evet.
1: Aksi halde üretimin, ya bence insanlık böyle ilerleyen bir topluluk. İnsanlık böyle ilerledi, bilim böyle ilerledi, tarım böyle ilerledi. İtiraz etmeden olmuyor.
0: Şimdi biz çalıyoruz mesela, işte prova yapıyoruz. Hadi kayıt diyoruz. İşte Mehmet abi diyor ki ben burada bir şey yapayım. Bir soloya giriyor. Sonra her şey yolunda gibi geliyor biz dinlerken. Ben diyorum ki içime sinmedi. Bir daha işte burada başlıyor muhaliflik. Ya da ben
1: Evet.
0: bir kanun çalıyorum. Halbuki çok güzel gidildiğini
1: Bir de
0: duyulduğunu
1: buna
0: düşünüyor.
1: ekleme yapmak
0: Evet.
1: isterim. Sanatçının itirazı ya da muhalefeti biraz kalbiyle de ilgili. Yani ben sanki ruhumuza Yaradan'ın sesi üfler gibi gelir bana. Ya yani o sana yap der. Hepimiz için, yaratılmış herkes için geçerli bu ama sanatçılarda bu kanal biraz daha açık gibi geliyor bana. Yani çünkü bir tür vecd hali aslında, özellikle müzik yapmak. Bana öyle geliyor. Yani o yüzden çok hayranım. Özellikle bir arada müzik yapan ve ortak bir dil konuşan
0: Tek vücut olmaya başlayan değil mi?
1: müthiş, müthiş bir
0: O
1: şey.
0: zaman hadi müzik yapalım.
1: Hadi yapalım.
0: Hadi yapalım.

0: Şimdi bunu birkaç defa da ben dile getirmiştim. Belki ekranları başındaki izleyicilerimiz denk gelmiş olabilirler ama ben hep söylüyorum. Şimdi bir gün Asım Ekren abimiz rahmetli.
1: Merhaba.
0: Ajda Pekkan konserine çıkacağız. Ajda Pekkan Orkestrası'nda o dönem ben üstlenmiştim. Çok da iyi müzisyenlerden oluşan bir orkestraydı. Fakat tabii Ajda Pekkan gibi bir stara işte açık havada çıkacağız. Son andaki ben aslında çok öyle stres yapan bir insan değilim ama sorumluluğun verdiği bir ağırlık çöktü üstüme ve bundan dolayı büyümede Asım abiye yani Asım Ekren'e dedim ki böyle abi dedim
1: Ben ne yapacağım?
0: güzel olacaktı mı dedim. Ben şey bekliyorum. Tabii Hakan'cığım güzel olacak mı? Dedi ki oğlum bitmeyen konser yoktur dedi.
1: Hiç,
0: Dolayısıyla
1: senin
0: aslında büyük bir
1: açından mı?
0: dersti yani.
1: Tabii,
0: Yani
1: tabii.
0: öyle de bitecek,
1: Böyle
0: böyle
1: de
0: de
1: bitecek,
0: bitecek.
1: tabii.
0: Keyfini çıkaralım. Zaten iyi müzisyenler burada. O yüzden hani anlar çok önemlidir ya. Anı yaşamak lazım.
1: Evet.
0: Sen ne düşünüyorsun bu anlar konusunda?
1: Valla ben de özellikle belli bir yaş alıp belli bir aşamaya geldikten sonra bir takım sağlık sorunlarınız çıkıyor ya. O sağlık sorunlarınla karşılaşmak bana büyük bir öğretmen oldu. Yani demin söylediğim canın ne isterse yap, ne istemiyorsa yapmanın bir devamı da bu. Mesela biz yarın akşam tekrar buraya gelsek, buranın tekrarını yaşayamayacağız. Yani aynısı olmayacak.
0: Olmuyor, olmaz. Doğru.
1: Üstümüzden bir gün geçmiş olacak.
0: Doğru.
1: İşte telefondan bir takım haberler almış olacağız. İyi ya da kötü.
0: Tabii.
1: Çok mucizevi şeyler olacak belki. Aynısı olmayacak. Dolayısıyla hakikaten tekrarı yok. Hakikaten hiçbir anın tekrarı yok. Ama bunu anlamak için biraz yaş almak gerekiyor. Yani 20

0: Yaşındaki bir genç arkadaşım böyle düşünse çok sıkıcı biri olmaz mı? Yani biz hani o aşamaya geldiğimizi düşünüyorum artık hani dolayısıyla ben elimden geleni yapıyorum. Her zaman mümkün olmuyor elbette ama.
1: Yani yaş almanın şöyle bir güzelliği var ama şöyle de bir değişik de bir şey var. Yani sürekli yeni bir istasyon geliyor.
0: Tabii.
1: Sürekli yeni bir şey. Bu yaşa geliyorsun o çıkıyor. Öbür yaşa geliyorsun o çıkıyor. Bitmeyen, ben yıllar önce TRT Gençlik Korosu'nda o zaman yaşımda önce çocuk korosundaydım, sonra gençlik korosuna başladığımda çok küçüğüm. Dedik ki ya sürekli sınav oluyor. Bu ne dedik ya? Her sene her sene. Hocam dedik, rahmetli Ahmet Hatipoğlu ve yanında Tarık Kip vardı. Hocam dedik, bize böyle sınav mı olacağız dedik. Hakan'cığım ömür boyu sınav bitmez dedi yani.
0: Bitmez, evet.
1: Yani aslında hep bir sınav, hep bir şeyler iyi ya da
0: Ne
1: kötü.
0: mutlu ki
1: Bir,
0: tabii.
1: evet ve bundan aslında mutlu olmak
0: Evet.
1: lazım. Hani
0: En büyük
1: mutluluk ya da
0: öğretmen.
1: mutsuzluk hiçbir zaman sonsuza kadar değil ya. Evet, en
0: En
1: büyük
0: büyük
1: öğretmen doğru.
0: öğretmen
1: O zaman
0: sınavlar.
1: şöyle güzel bir şarkı daha söyleyelim.
0: Söyleyelim.

0: Nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki, hep bakıyorum böyle çok naif şarkılar seçiyorsun. Sezen Aksu seviyorsun.
1: Çok
0: Sevmeyen
1: seviyorum.
0: var mı?
1: Evet,
0: belki,
1: sevmeyen yok.
0: gerçi olabilir de sevmeyen de olabilir ama şarkılarını sevmeyen çok
1: Çok
0: azdır herhalde.
1: nadirdir
0: Çok
1: yani, çok
0: nadir değil mi?
1: nadir.
0: Bazı insanlar.
1: Büyük Ozan.
0: Bir gün Ajda Pekkan, yine ondan örnek vermek istiyorum. Sohbetimizde dedi ki bana, Hakan'cığım ben bile Ajda Pekkan'a hizmet ediyorum.
1: Çok tatlıymış. Doğru.
0: Sen sinema değilsin. Bir şey
1: Evet.
0: yapacaksın ama yapamıyorsun. Sen bunu yaşıyorsun
1: Müthiş bir
0: da eminim
1: sorumluluk.
0: yani.
1: Yok yani Ajda Hanım'ın yaşadığı şeyi benim yaşama ihtimalim elbette yok. O bir işte yani ne diyeceğimi de bilmiyorum. O bir star yani, o bizim Ajda'mız. Şimdi şöyle, biz oyuncular biraz evlerin içine giriyoruz. Bir başka biri olma haliyle. Dolayısıyla başka biri olduğumuz zaman çok fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici. Bizdeki öyle değil. Yani hele burada Ajda Pekkan gibi bir stardan bahsediyorsak, onun hayatı zor olmalı. Yani işte okuduğum şeylerden hatırlıyorum. Galiba vapura binmeyi özlediğinden bahsediyordu. Bizim öyle bir durumumuz yok. En azından benim yok.
0: Rahat rahat
1: Evet.
0: biniyordunuz.
1: Ama bu anlaşılır
0: Ama
1: yani.
0: sen de bak şöyle söyleyeyim. Sen de çok, ne derler ona, anaç mı derler, sıcak mı derler bilmiyorum. Tam ben de bu tip şeyleri çok da beceremem, bu tip kelimeleri kullanmayı, ama ya çok cana yakın, çok böyle sanki sarılası insan öpüse geliyor. Yani
1: Canım
0: böyle
1: benim. Her
0: böyle
1: zaman sarılabilirsin.
0: canım benim. Vallahi o kadar seviyorum ki yani böyle
1: Teşekkür
0: bir hani
1: ederim.
0: senle tanışalı zannediyorum çok eskiden bir göz
1: Evet,
0: aşinalığımız var,
1: evet.
0: ama bir 6-7 senedir çok fazla böyle bir
1: Evet.
0: şeyimiz var. Yani sanki böyle yıllardan beri, çok geçmişten beri gelen bir
1: Ne
0: dostumsun,
1: mutlu bana
0: arkadaşımsın,
1: canım benim.
0: kardeşimsin gibisin
1: Sen
0: vallahi.
1: de öyle
0: Çok
1: bilmukabele.
0: teşekkür ederim. Müzikle hiç öyle, ama şey anlamda, bir profesyonel bir anlamda ilgin olmadı değil mi? Hiç olmadı. Yani bir enstrüman çalma
1: Hayır
0: ister
1: maalesef.
0: miydin?
1: İsterdim. Yani fazla merakları olan biriyim ben. Yani merak edip bir sürü hobisi olan biriyim. Bir tek enstrümanla ilgilenemedim. Neden bilmiyorum. Bir denk gelmedi herhalde. Çok kıskanırım enstrüman çalan insanı. İşte Allah'tan o tutkumu biraz şarkı söyleyerek gidermeye çalışıyorum. Yine tabii ki amatörce. Öyle çok müzik dinlenen bir evde büyüdüm ben. Yani aslında evimizin erkekleri, yani sülalenin erkekleri hep bir enstrüman çalarlar. Kadınlar genelde
0: Söyler.
1: söylerler.
0: Söyler.
1: Evet. Dolayısıyla Zülfiyare dokundu
0: Ciddi mi? Hay Allah.
1: yani.
0: Şey, eski

0: Biz de tamam evet okuyoruz şarkılar ama bildiğin orkestra gibi adamlar okudular. Ne kadar güzel bir şey ve çok iyi piyano çalıyorlar. Çok iyi enstrüman çalıyorlar.
1: Müthiş bir altyapı tabii.
0: Bir gün bana şey demişti birisi. Ülkendeki yani Türkiye'deki dinleyiciyle Avrupa'daki dinleyiciyi karşılaştırırsan nasıl bir sonuç? Bizde biraz şöyle bir şey var. Mesela bir konsere ya da bir şey. Yani eğlenmeye gidiyoruz. Ama yurt dışında öğrenmeye gidiyor daha çok. Özellikle klasik müzik
1: Tabii
0: konserlerinde.
1: tabii tabii tabii.
0: O çok istiyorum aslında böyle müzikle çok ilgilenen bir topluluk olalım. Zaten ilgileniyoruz ama daha çok olsun. Sanat çünkü zevki geliştirir ya. Zevkli insana daha güzel yaşamak, daha güzel şeyleri yaşamak
1: Bir
0: ister.
1: de şifası var
0: Evet.
1: yani, insan iyileşiyor. Ben öyle hissediyorum yani,
0: Evet.
1: büyük bir ilaç.
0: Çok.
1: Ya dinleyen için de, uygulayan için de, aynı şeyi tiyatro için de düşünürüm. Yani izleyen için de, yapan için de çok şifalı alanlar bunlar. Yani çok bizim omuzlarımızı gevşeten, hayal gücümüzü tetikleyen, bizi buradan alıp bir sürü yere götüren. Astral seyahat dedikleri bu
0: Evet,
1: olsa
0: doğru.
1: gerek, bizi alıyor bir şarkı değil mi? Nerelere götürüyor?
0: Kimdi birisi sahnede çalarken bitmiyor bir türlü solosu. En son böyle yapmışlar. Abi falan.
1: Gitmiş.
0: Yok bitmiyor bitmiş. Hadi biz de bir astral seyahat yapalım.
1: Hadi.
0: Bir parça daha yapalım.
1: Olur.

0: Devrimcim, ağzına sağlık. Şimdi
1: Teşekkür
0: finale
1: ederim.
0: doğru gidiyoruz. Ama tabii sevgili eşin aynı zamanda oyuncu, aynı zamanda sanatçı. Benim de çok yakın arkadaşım. Alper'le beraber geldim buraya biliyorum. Ben de sen içeride hazırlanırken Alper'e dedim ki bir sürpriz yapalım. Ben dedim seni de lütfen davet etmek istiyorum. Böyle bir beraber bir şarkı söyleyelim dedim. O yüzden sana bir sürpriz yapıyoruz. Bak
1: Aa,
0: sürprizi de söylemiş oldum. Nasıl?
1: Şahane.
0: Alper'cim gel lütfen. Lütfen Alper'cim. Evet alkışlıyoruz
1: Hoş
0: Alper'i.
1: geldin Alperciğim.
0: Hoş geldin.
1: Hoş geldin canım.
2: Hoş bulduk.
0: Alper'le ilgili ben şöyle bir şey duymuştum. Çok gülmüştüm. Bir arkadaşıma dedim ki Alper ne yapıyor dedim. İyi abi dedi. Ya biliyor musun dedi. Adama soruyorum dedi. Nasıl işler diyorum dedi. Gene öldük demiş. Abi şu öldük beni bir anlat ya. Çok güldüm. Yemek yiyordum ya. Gene öldük ne demek ya. Hep ölüyor musun oyunlarda ne
2: Yok
0: yapıyorsun?
2: öyle değil de yani o işte Kurtlar Vadisi'nden sonra bir suç dizileri falan geldi. Ondan sonra anti kahraman olduğun zaman
0: evet.
2: Öleceksin.
1: Öleceksin başka.
0: Mutlu son.
2: Mutlu son.
1: Tabii
2: onlar, ben öleceğim onlar mutlu son olacak.
0: Ama çok komik ya. Nasıl işler gene öldük abi.
1: Yeni bölümde ölüyorum ben.
0: Şimdi biraz önce sordum gene ölüyorum öbürüm.
1: Evet gene ölüyor.
0: Allah uzun ömürler versin. Çok komik adamsın ya.
2: Ben 4-5 dizide öldüm yani.
0: Bayağı usta olmuşsun yani.
2: Güzel ölüyorum.
1: Ay tövbe
0: yarabbim. Ama doğru söylüyor adam mafya filminde oynuyorsa nasıl ne yapsın sürekli yaşayamaz ki yani. Bir yerde
1: hep,
0: bir yer.
1: Hep.
0: Bir tehlikeli bir adam yani. Hay Allah ya. Şimdi Alper'cim birden istiyorum ki finali beraber bitirelim.
2: Öyle mi?
0: Evet. Bir tane de şarkı ben düşündüm ama eğer seslerimize uygun görürse La Minör'den çalsak.
2: Ben evet. Şarkı söylemek istemiyordum ama
0: mecburen. Bak mikrofonu biraz hazırlattırdım yani. Böyle veda ederken üçümüz beraber veda edelim istiyorum.
2: Edelim.
1: Tamam. Nazlanma hadi nazlanma.
0: Lütfen bak ölürsün. Vallahi programın sonunda Allah korusun hepimiz uzun ömürler versin.
1: Allah korusun.
0: Şaka bir yana. Hakikaten yani
2: siz
0: çok
2: girin,
0: güldüm
2: ben
0: ya.
2: Oradan,
0: tamam biz girelim müsaade edersen girelim. Ama bak usta adam. Hadi o zaman. Saygıdeğer izleyiciler hepinizi saygı ve sevgiyle tekrar selamlıyor ve Allah'a ısmarladık diliyoruz. Devrimciğim lütfen sen de.
1: Efendim hepinize sevgiler, saygılar, güzel zamanlar diliyorum.

0: güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel. Bu haftaki konukları müzik arşivlerinin usta ismi Hakan Eren.
1: Merhaba, ben Hakan Eren. Sohbet edeceğiz, birlikte olacağız.
0: Ve unutulmaz şarkılarıyla Jale.

0: Bugün çok önemli, çok sevdiğimiz bir konuğumuz olacak. Sevgili Ümit Yaşar bizimle olacak.
1: Evet, bizimle olacak.
2: O şeref bana ait. Böyle ustalarla bir araya gelmek bize herkese nasip olmaz. Sen ne yayına gelmişken, şimdi Müslüm Baba'na yad edilmez mi?

Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınız için. Türkü Deryası'ndan hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. TRT Müziğin kıymetli izleyenleri, sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün yine çok kıymetli iki konu ağırlayacağız ama öncesinde tabii ki kıymetli partnerim Selahattin Alpa'yı huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Kıymetli hazırım ve bizi ekranlarda izlemek zahmetinde bulunan ve bizi sevenler, Türkü Deryası programına hoş geldiniz, şerefle verdiniz diyorum. Şimdi ilk konuğumuzu davet ediyoruz.
1: Evet, çok kıymetli bir isim gelecek efendim. Kendi alanında hakikaten çok güzel işlere imza atan muhteşem bir ses. Kim geliyor? Serpil Sarı geliyor, kuvvetli alkışlarınızla.
0: Alkışlar.

0: Ellerinize sağlık. Çok sağ olun.
1: Yüreğine sağlık.
2: Ağzına sağlık canım benim.
0: Çok sağ olun. Sağ olun.
1: Hoş geldin.
0: Teşekkür ederim.
1: Serpil, harikasın. Nasıl güzel bir ses, öyle değil mi? Nasıl böyle insanın yüreğine, ciğerine dokunan bir ses. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Tekrar sefalar getirdin. Sohbet edeceğiz ama çok kıymetli bir konumuz daha var biliyorsun.
2: Onu ben anonsum yapmak istiyorum.
1: Tabii ki.
2: Çünkü onu anons yaparsam kendimle daha değişik bir duygular içinde. Böyle her zaman derler ya, yüzyılda bir gelir hakikaten öyle bir müzisyen. Kim diyoruz biliyor musun? Aslında elinde bir saz görünüyor ama benim bildiğim hoca en azından bir 10 tane daha saz çalıyor değil mi? Evet, evet. Cafer Nazlıbaş.
1: Kuvvetli alkışlarınızla.